Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla varın, farz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde, ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefsi emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göktatına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur, hep bunlar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefsi müslime, ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur, nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta. Sonra beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurlar, radiye, marviye ve teskiye kademeleri. Ruhsa 5. 6. 7. katta 7. katın yine alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliya olmanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası, şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması, hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek aslanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri şeytanın tesirinin birbirine alacaktır. Ne zaman nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktidarı altında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet kelimesinde söylediği şey وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlamışlar. Allah'a kul olmak için de bir seri işlemi affetme mükemmeliyetlisiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzel ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler. Başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırsata düşürmek için mi? Yoksa insanlar arasında onlara huzur sağlanabilir sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratılır? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğinde aslında onların gözünde küçülmüyor muyum diye bir düşüncenin sahibi olmalı istemiyorum. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin tarafınızdan atılmış ve yayınızdan çıkmış olan bir ot. Her insanda farklı bir tasar oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki başka insanları fırsata düşürmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden?
başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalanı başarabiliriz? Hele kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler, dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim, ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin şimdi alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz onun bütün sevapları size de yayılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz onun günahları size de yayılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşmalar konularda konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendinizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsine koyarsınız? Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları huzursuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu fazlaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gönlünüz boyunca başka insanların günahlarını da yüklenmek ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları şunları şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah'ın Resulü bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinciyle soruyor, ya sen? Sen de diyor, peşmeken kişi için şunları şunları şunları söyledin mi? O da diyor, evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek ister, bir geçiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayetinizi yere oturtun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında
Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerinizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Rahim. Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah Teala'nın üzerimize farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha. Ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Biraz cümleyle anlatırsak, 1. basamakta olayları yaşarız, 2. basamakta olayları değerlendiririz. 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, 3. basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak 4. basamakta Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 5. basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. 6. basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. 7. basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. 8. basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah Resulü'nden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimizde, yani devrimizin sadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah-u Teala hidayeti, yani bir başka açıdan musladı tarif ediyor. İnner hüda hidallah. Ali İmran 73. İnner muhakkak ki el hüda hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail'den gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail'den vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır.

ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir, yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Nisak. Diyor ki Rad 21-22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırır. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 77'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah Teala'ya tezkiye edeceğine dair. Tezkiye olacağına dair. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını %50'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor. Biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah Teala'ya Allah Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümer el-Nizat ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve
Allah'a

0: döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala ikinci ayette Rum 31 minibine ileki ve yettekun buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 fekirru ilallah ediyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun. Sonra Yunus, sonra Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor. Seyri sülük emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu daru selamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 158 Veşkül ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebkila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunun yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, yani vuslatı, yani seyri sülûku tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. o kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fi kulubihimil imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve avar. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri süluka başlamıştır. İşte kişinin seyri sülüke başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah-u Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hazır sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol iktaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa, o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah-u Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle, tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu seyri sülüktür. Allah-u Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin altıncı şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki yedinci şart gerçekleşiyor. Birinci şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması bir, ihbatı koyması iki. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve altıncı işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizde. O gün mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Yedi tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat şimdi üç ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor. Ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi yükselse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun birinci gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefsi levhameyi sağlar. Nefsimizi levh ettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainliği sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdikleri hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz dördüncü gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, beşinci kademe ruhumuz beşinci kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. Altıncı kademe ruhumuz altıncı kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz yedinci gök katına fethi gerçekleştirir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının yedi tane elini geçer. Ve seçede müntahayı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. Yedi tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun yedi katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekanın ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insanoğlunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat, bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık. Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçiliyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza me'ab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meafadır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş, bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmit telakın geldi, Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz, mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak, ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında, ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en sonundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşma misali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergâhtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda Hanım Sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi, Han-ı Sultan, sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyre sunup, mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sürükte olanlar oraya ulaşırlar. Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sürük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin, yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sathına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder, hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar, secdeye gelirler, secdeden sonra da secde sürük başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte, derinlikleri de o kadar ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurmuş, su gibi bir sıvı ile doldurmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat belisi sağda olmak üzere, dışarıdan bakıyorsak odaya, hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat vizesinden başlayarak yine aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartları kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su arınma havuzları bölümüne uçarak giderler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su arınma havuzlarının 2,5 metre YYP yükseklikteki su arınma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Su arınma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya namzetleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gidilir. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su arınma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su arınma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, su arınma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış, belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlerine dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birader bastırarak sağa kadar gider. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat birisi, sol kanat birisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün evliyanın hazretleri de su arınma işlemine tabi olanların hepsi su arınma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebubekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebubekir'in önünde yapılan, zemin kattan başlayan, altıncı kata kadar devam edecek olan seyrisülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar altı katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fethi'den sonraki katlar, yedinci katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyrisülük başlamadan evvel Hazreti zamanın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya sırat-ı müstakimin başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci kata giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşip dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı kata kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halif Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bir salonda üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Mepesi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdes'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücülerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay suvarılma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kara, siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün sıvarı mağazalarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler. Ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katın üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya bir metre, şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucunu, ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları, onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun, bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor. Ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine, hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde Trabzon var sağda sol tarafında. Yani Trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında ve bu zincirler 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader hücrelerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu ümmi kitabın içinde. Ve ümmi kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün dört tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namletleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor. Bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından aşağıda kılınan sabah namazının aynı İnde İlahi'de de kılınıyor. İnde İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitenin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meab oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir, yaşanmaya değer, muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinize ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendiniz için yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, acım takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah atıyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kainattaki yaşayan bizim dışımızdaki düşmanlarımız içinde en önemlisi kimdir diye sorarlarsa bu şeytandır. Hepinizle her an meşguldür. Her an size bir takım kötülükler yaptırmak için hazırlık içindedir, gayret içindedir. Bütün gayretiyle hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışır. İblisi iyi tanımanız lazım. Asırlardan beri, yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Ve hedefi hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak. Bunun için her yolu dener, her şeyi yapar. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ne yapmış peki bu iblis? Bugüne kadar Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitapları değiştirmiş. Böylece kitaplardaki muhtevayı değiştirmiş ve ne olmuş? İnsanlar dinlerinin, tek dinin, İslam'ın

de yemişler. Ama yazıların olduğu bölüme kadar yiyebilmişler. Yazılara asla dokunamamışlar. Kalın bir kitapta aşağıdan yukarı doğru kurtların yediğini görüyorsunuz. Ama aslında hiç dokunamamışlar. Peki iblis? İblis Kur'an-ı Kerim'e hiç dokunamamış. Ve bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Başaramayınca İslam'ın en büyük mutluluk içinde olması lazım diye düşünüyorsunuz, değil mi? Onu başaramayan iblis başka bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerini değiştiremeyen iblis insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla insanlara Kur'an'ın asli unsurlarını unutmayı başarmış. Unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar, din öğreticileri mürşit yoktur diyorlar. Sadece mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de diyoruz ki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah'a sizi kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Farz kılmış insanların üzerine bunu. Allah Teala diyor ki mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor 10 ayet-i kerime. Sonra eğer diyor dalaletteyseniz gideceğiniz yer şeytanla beraber cehennemdir diyor. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran müessese nedir? İrşat müessesidir. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse şeytan ne yapmalıydı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmalıydı. Başarmış mı? Evet, başarmış. Asırlar boyunca insanlar sakın Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye, sakın Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmayın. Siz onu anlayamazsınız. Maazallah kafir olursunuz. Anlayanlar anlamışlar. Bakın bize bu kadar kitap yazmışlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ehil değiliz. Onu anlamaya gayret etmeyiz. Biz insanların bize kadar ulaştırdığı bu kitapları inceleriz ve Kur'an-ı Kerim'i de onlardan öğreniriz. İşte şeytan insanları buraya ulaştırmış. Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten bir hedefe ulaştırmış. Ve bu kitaplar yüz binleri bulmuş. Binlerce kitap yazılmış 14 asırda. Ve 14 asır sonra mürşit müessesesi bu kitaplar vasıtasıyla tamamen kaybolmuş. Şimdi din öğretenler bizim ülkemizde mesela İlahiyat Fakültesinden din öğreniyorlar. 4 sınıflık bu okulu bitiren 4. sınıftan mezun oldu mu bütün dini yutmuş olduğunu zannediyor. Bir de bakıyorsunuz adam diyor ki mürşit diye birisi yoktur. İnsanlardan bir mürşit olamaz. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse mürşit kavramını kabul etmiyorum diyor. Niçin öyle söylüyor? Şeytanın şu sözü üzerine söylüyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Evet, bu sözü ben televizyonda şimdiki Cumhurbaşkanımızdan duydum. Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Ama bunun başka bir izahı tarzı diyordu. Allah'la kul arasına kimse giremezmiş. İşte bu kuyruklu bir yalandır. Yalanı şeytan uydurmuş. Elbette muhterem Cumhurbaşkanı bunun şeytan tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünemezdi. Bunu hakkıyla görüyor ve teslim ediyoruz. Ama onun ağzından bu sözü duyanlar bunun gerçek olduğuna inanmamışlar mıdır? Öyleyse ait olunan mevkilerde sözlerimizi çok dikkatli sarf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah ile kul arasına kimse giremez sözünün şeytanın bir uydurması olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sorduk biz bugüne kadar hep.
Bu konuyu gösteren bir

Et gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Allah'la Kur'an arasında kimsenin giremeyeceğini gösteren bir tek ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah'la kul arasına insanlar girer ve özellikle Allah tayin eder onları. Bu işi yapmak üzere tayin eder. Kulla kendisinin arasına girip de onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah tayin eder mürşitleri. Mürşitleri Allah'la kul arasına girecek olan kişileri Allah tayin eder. İşte Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Başka insanları bizden aldıkları emirle, bizim emrimizi onlara tebliğ ederek bize ulaştırsınlar diye, hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? Ne yapmış? İnsanlarla kendisinin arasına imamlar koymuş, mürşitler koymuş, o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Ve şeytanın uydurmasında herkes asırlar boyunca şeytan hep bunları söyleye söyleye insanların kafasına sokmuş bunu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şeytanın bir uydurması. Söylediğimiz gibi hiç kimse bugüne kadar buna dair bir ayet söylemedi bize. Söylemesi de mümkün değil çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mevcut değil. Ama Allah Teala insanlarla kullarının arasına, insanlarla kendisinin arasına mürşitlik ben koyarım diyor. Ben tayin ederim diyor, vazifeli kılarım diyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resuller bağış ederiz. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler ya. Kimmiş bu? Allah imiş. Ne yaparmış? İnsanlarla kendisinin arasına Resuller koyarmış. Dikkat edin, bütün kavimlerde diyor. Bu Resuller peygamber olmayan Resullerdir. Yani mürşitlerdir. Ve bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa Allah Teala kendisiyle kulların arasına kullarını kendisine ulaştırması için vasıtalar mı koyar? Dikkat edin, şeytanın sözleri eğer altını biraz incelerseniz bir yalan olmanın ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Bu kuyruklu yalan da işte o yalanlardan bir tanesi. Allah'la kulun arasına kimse giremez sözü. Hiç kimse insanla kul arası, insanla Allah arasına giremezmiş. Güzel. Peki eğer insanla Allah'ın arasına girmek üzere Allah'ın tayin ettiği o insanlara ulaşamazsanız, hani şu yok dediğiniz insanlara ulaşamazsanız biliyor musunuz ne olacağınızı? Ne olacaksınız? Hiç, cehenneme gideceksiniz. Evet, size masal anlatmıyorum. Son derece ciddi olaylardan bahsediyorum. Bu inkar ettiğiniz Allah'ın mürşitleri var ya, onlara ulaşamazsanız hiçbirinizin cennete gitmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü eğer Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşamazsanız, onun dediği söküp tövbe edemezseniz dalalettesiniz. Dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hala insanla kul arasına kimse giremez diyor musunuz? Diyorsunuz tabii. Zannediyorum ki bu söylediklerim sizin bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı. Neden? Çünkü size böyle öğrettiler. İşte devrimizin büyükleri, bunların en üstünde, en üst seviyesinde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor televizyona çıkıp. İnsanla kul arasına
kimse giremez diyor. Allah Teala da tam tersini söylüyor. İnsanla kul arasına biz diyor insanlar koyarız ve onları hidayete erdirsinler diye. Allah Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şunu söylüyor. Cehenneme girenler derler ki biz devrimizin büyüklerine ve saadatlarına tabi olduk. Onların söylediklerine inandık. Onların söylediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Dikkat edin. Sözümüze dikkat edin. Burası sözümüzün en önemli yeridir. Biz büyükleri bir misal olarak veriyoruz ama onları asla suçlamıyoruz. Çünkü büyükler din adamı değildir. Onlar bu ülkeyi idare etmek için görev almışlardır. Onların dinin inceliklerini bilmesi aslında zaten mümkün değildir. Böyle olunca insanlar asırlar boyunca insanların ağzından gele gele zamanımızda da hepimizin diline pelenk olmuş olan insanla Allah arasında kimse giremez sözü büyükler tarafından da söylenecektir tabii. Onlar böyle söyledikleri için kabahatli sayılmazlar. Çünkü bilmiyorlar. Ama ya saadatlar? Saadat kelimesi bir konunun ileri gelenleri demek. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 100.000 kadrosu, işte ilahiyat fakültelerinin yüzlerce binlerce doçenti, profesörü, öğretim üyesi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'la insan arasına, kulu arasına kimse giremezmiş. Saadatları ayıramayız. Onları hatasız kabul edemeyiz. Hele biz bunları anlattıktan sonra böyle olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ve insanla Allah'ın arasına Allah mürşitlerini koyar dedik. Yetmez. Sözümüzü dinleyin dedik. Başkalarına da öğretmekle mükellefsiniz dedik. O inkar ettiğiniz mürşide ulaşamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Ve bugüne kadar onlardan bir işaret gelmedi. Doğruları öğrendikleri halde insanlara öğretmemekte ısrar ediyorlar. İşte onlar bu sebeple suçlu mevkiindedirler. Sanık mevkiindedirler. Dikkat edin. Eğer bir sanığın suçu ispat edilirse o suçlu hüviyete girer. Biz Allah'ın indinde suçlu ve suçsuz diye insanlar ayırıyoruz. Ne yaptık? Büyükleri bunun dışında bıraktık. Çünkü onların bilmemesi eşyanın tabiatına uygun bir çözümdür. Bilmezler. Bilmedikleri için de hiç kimsenin onları suçlamaya, hatta sanık olarak görmeye hakkı yoktur. Biz de bu hakkın sahibi değiliz. Ama saadatlara gelince orada dururuz. Saadatlar her konunun alimleridir, her konunun sahipleridir. Din konusundaki saadatlarda Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün yetkilileri ve İlahiyat Fakültesi'nin kadrolarını işgal eden öğretim üyeleri. İşte hepsini birden sesleniyorum burada, huzurlarınızda. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bununla kalsalar bir problem değil. Nihayet kendileri cehenneme giderler. Ama insanlara yanlış şeyler öğretip onların da cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. İşte burada susamayız. Bizim görevimiz Allah'ın bütün din hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini herkese öğretmektir. Bir ülke düşünün. Bu ülkede bir din eğitimi düşünün. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir ne de öğrettikleri insanlar kurtulabilir. Eğer bizim ülkemizde din adamları insanlara diyorlarsa ki Allah'la kul arasında kimse giremez. Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt düşen bir olgudur. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesini, en az 20 tane ayeti kerimesini inkar etmektir.
İnkarsa küfürdür. Öyleyse efendiler, Allah'ın karşısında suçlu mevkiindesiniz. Dünya mahkemeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Ama Allah'ın mahkemesinde şu anda hepiniz suçlu mevkiindesiniz. İnsanlara Allah'ın hakikatleri yerine şeytanın size öğrettiği, kitaplarını öğrendiğiniz yanlışları lanse ettiğiniz için, onların doğru olduğunu iddia ettiğiniz için yetmez. Size gelip de doğruları soran insanlara yanlışları öğrettiğiniz için. Siz değil misiniz mürşit diye bir şey yoktur diyen, televizyonlarınızı çıkıp bas bas bağıran, tek bir mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an'dan başka mürşit yoktur diyen siz değil misiniz? Öyleyse şimdi cevap verin bakalım bize. 10 tane ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerime diyor ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Siz mürşidi kabul etmediğinize göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız demektir. Öyleyse hepiniz dalalettesiniz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Yalnız sizin gideceğiniz yer olsa ona da bir diyeceğimiz yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kendinizden mesulsünüz. Ama öyle değil. Siz başkalarını da cehenneme gönderecek olan yanlış şeyleri söylüyorsunuz. Öyleyse bizi dikkatle dinleyin. Söylediğimiz ayetleri bir bir tahkik edin. Ve ne kadar büyük yanlışların içinde olduğunuzu görün. Eğer buna rağmen şimdiye kadar olduğu gibi aynı yanlışları yapmaya devam ederseniz, o zaman sizin için sadece cehenneme gitmek söz konusu değil, bir de omuzlarınıza vebal almanız söz konusu. Vebal, başkalarını da cehenneme sürüklemenin vebali. Bundan hiç utanç duymuyor musunuz? Allah rızası için bana söyleyin, hiç yüzünüz kızarmıyor mu? 10 ayet-i kerime. Mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine teslim olmaz da, tabi olmaz da kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimizin getirdiği hidayete tabi olursa, yani hidayetçimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Kimmiş dalaletten kurtulan? Sadece hidayetçilere tabi olanlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah-u Teala diyor ki men yehdillahu fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz. Neden? Çünkü o kişi mürşidini aramamıştır. Mürşide tabi olmak istememiştir. Mürşide tabi olmadığı için dalalettedir. Öyleyse mürşide tabi olmayan dalalettedir. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için hala nefslerine tabi olanlar, onları görmüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık. Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmayıp hala nefslerine tabi olanlar. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Demek ki sadece tabi olmaları halinde dalaletten kurtuluyor insanlar. 6. ayet
Ali İmran 164. Allah bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller davet eder, vazifeli kılar. Orada dünyaya getirir Resullerini. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmı ise üzerine, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Açık ve kesin. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. 9. ayet Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâ'ü men yudlil fe mâ lehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarını, dilediği kullarını hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Kim dalaletteyse hidayetçisine ulaşmadığı için, hidayetçisini aramadığı için, Allah'tan sormadığı için dalalettedir. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar tam 10 ayet-i kerime gereğince mürşitlerine ulaşamazlarsa dalalettedirler. Dalalette olurlarsa ne olurlar? Cehenneme giderler. İşte Allah-u Teala Araf 179'da şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Dalalette olanlar ve gidecekleri yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerimeye geliyorum. Araf 178. O dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala orada. Kimlerdir hüsranda olanlar diye bakıyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlar diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, dalalette olanlar. Dalalette olanların gideceği yer, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169 Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bayîdâ. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. Onlar küfür üzeredirler ve Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Kimleri? O delaletin içinde bulunan insanları. Ve bunun ötesinde daha 5 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Açıkça gördünüz ki 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ey din adamları, sizler insanlara bunları hiç anlatmıyorsunuz. Allah'ın hakikatlerini söylemek yerine onlara yanlış bilgilerinizin doğru olduğunu iddia ederek onları yoldan çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir günahı yüklenmektesiniz.
omuzlarınızda devamlı başkalarının sorumluluğu birikiyor ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorsunuz. Hidayeti sakladığınız yetmiyormuş gibi, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını saklamakta olduğunuz yetmiyormuş gibi, mürşidi de yok farz ediyorsunuz ve mürşit var mıdır diye gelip hüsniyetle size soran insanlara mürşit yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşittir ama onun emrine tabi olmanız kaydıyla. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Kim size Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Eğer dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir demiyor mu? Öyleyse bunların ışığı altında sorumluluktan nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Kıyamet günü o cehenneme gönderdiğiniz insanlar sizin yakanıza yapışmayacak mı zannediyorsunuz? Ve Allah'a hesap vermeyecek misiniz bu konuda? Bu kadar insanın vebali omuzlarınıza yükleniyorsunuz. Bu kadar insanı cehenneme gönderiyorsunuz ve en ufak bir üzüntü de göstermiyorsunuz. O insanlara yazık değil mi? Sizin yüzünüzden cehenneme gidiyor insanlar. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz kendimizden konuşmayız. Kur'an-ı Kerim'i söyleriz ve siz o Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Onu incelemediğiniz sürece insanlara öğrettiğiniz yanlışlar sebebiyle gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir. Neden bunları söylüyorum? Neden yüreğim parçalanarak hep sizi ikaz ediyorum? Çünkü bütün o insanların kurtulması size inandıkları için, sizin sözlerinize inandıkları için, sizin doğruyu söylemenize bağımlı. Öyleyse sözüm sizlere, bizim de iki yakamız kıyamet günü sizin, iki elimiz sizin yakanızda olacaktır. O insanları cehenneme mahkum etmekte hala ısrar ettiğiniz için. Allah sizi affetsin. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah-u Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zulmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zulmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zulmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun
sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmine zunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu
incelediğimiz zaman burada da İlmi Nedun'un yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından ve işlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah-u Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah-u Teala ilmi nedeninden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş böyle olduktan sonra Allah-u Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah-u Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah-u Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah-u Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak. Yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah-u Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah-u Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala'nın ilmi nedunu gizli ilmi tayyi mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabi %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu. Sin diyor,
şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani Sin, Şam'a Şin'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlmiledün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah-u Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hütüt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hütüt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hütüt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de bilim yüzünün var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah-u Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah-u Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor.
Hadis-i Süleyman'ın ölümü de İlmi Lecun'un bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken, bunlar İlmi Lecun'un sahibi olmayan cinler ve şeytanlar, Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilim-i lezunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilim-i lezun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk İblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün İblis'e tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane ucudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik.
Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi lezunu var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor.
Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın ama Allah Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. E sen

yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir süre ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun. Ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin.

sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek, aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi, hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Ve bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım.
olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. Üç tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-i Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Müntaha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah-u Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmelekin kademesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi.
kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz, nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kervanlara, iki kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üniyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Bir adım attı içeriye doğru.
Halim ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonra mı ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77 o devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim-i ledün bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilm-i ledunu vermesini, fiziğin ötesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: آمین.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: الله راضي عنكم. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gönül dostlarım, can dostlarım. Hepinizin mutluluğu için hep duacıyız Yüce Rabbimize. O sizlerden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Onun dışında Allah-u Teala'nın hiçbirinizden hiçbir talebi yoktur. Bizim ibadetlerimizin Allah'a bir faydası olamaz. O bizlere ibadetleri ihsan etmiş ki, nimet olarak vermiş ki, o ibadetleri yapalım da derecat kazanalım. O ibadetlerle Allah'a yaklaşalım. Hepsi Allah'a yaklaşmaya birer vasıta. Ama özellikle zikir bu ibadetlerin arasında müstesna bir yer alır. Sevgili kardeşlerim, olmazsa olmaz ifadesi zikir için dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konunun başında zikir adlı müessesenin varlığını görüyoruz. Zikir. Öyleyse bizi mutluluğa, dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Olaylar hep birbirine bağımlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Bu temizlik meselesi devam ederken, yani nefsimizin afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurları gelip de iman kelimesinin etrafında yerleşirken, ruhumuz da Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Nefsimizin kalbindeki her %7 nurlanma, ruhumuzun Allah'a doğru bir gök katı daha yükselmesini ifade eder. Öyleyse zikir, nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Kurtuluşun yegane silahıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi bir muhteva taşır muhakkak ki. Ama bunların hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Öyleyse bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki nurların adım adım artması, nefsinizin kalbinin adım adım afetlerden kurtulması, sizin için bir dizayn oluşturacaktır. Öyleyse nerede, hangi standartlarda ne yapıyorsunuz? Ona bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynın mutfağısında Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği bir hedefi göreceksiniz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın indinde mutluluk söz konusudur. Ama mutluluk nefsinizin temizlenmesine %100 bağlıdır. Unutmayın, nefsiniz de ruhunuz başlangıçta devamlı bir çekişmenin, kavganın, savaşın içindedirler. Çünkü ruhunuz Allah ne emrederse onların hepsini mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemez. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün hasletlerin müşterek özelliği budur. Ama sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine gelince onlar ruhunuzun hasletlerinin tamamen tersine dönük davranış biçimleri dizisini sergiler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini sergilemek. Zikirle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Ayrıca Allah'ın yasak ettiği hangi fiil olursa olsun onu da mutlaka işlemek isterler. Nefsinizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu standartın içinde yaratılmıştır nefsiniz. Tabiatıyla bu nefs müessesesi çıkar oluşudur. Bunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minven üzere olayı düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın zikri mutluluğun bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Çünkü içinizdeki kavgadan sizi kurtaracak olan şey budur. İçinizdeki kavgadan sizi kurtarıp Allah'ın dostluğuna ulaştıracak olan şey zikirdir. Nefsinizin afetlerinin adım adım azalması, ruhunuzun hasletlerinin onlara paralel bir dizayn içerisinde devamlı çoğalması ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolması, taşması. İşte mutluluk oradadır. Başlangıçtaki gecenin gündüz olması, işte mutluluk oradadır. Neden gece diyorum başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. Ve başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar hayata karanlıkla başlarlar. Nefsleri itibarıyla. Eğer nefsinizin afetleri yanlış bir ortamda filizlenmişse, aklınız yanlış bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman siz zaten mutsuz bir insan olacaksınız. Bir ortam düşünün ki Allah'ın bütün emirleri yasak edilmiş. Bir ortam düşünün ki Allah neyi yasak ettiyse onların da hepsi serbest. Böyle bir ortamda şekillenen akıl, o ortama göre şuur kazanan akıl, hep nefsin afetlerine yeşil ışık yapacaktır. Nefsin afetlerinin dedikleri gerçekleşecektir. Böyle bir dizaynda nefsin için söz konusu olan şey, sizi devamlı huzursuz etmektir. Çünkü aklınız Allah'ın yasak ettiği bütün fiillere açık olacaktır ve onların yapılması için ruhsat verecektir. Onların yapılmasına müsaade edecektir. Allah neyi emrettiyse onları da yaptırmayacaktır. Fizik vücudunuz ve nefsiniz aklın dediklerine uymak durumunda, akıl beyninizi kullanarak vücudunuza mutlak kumanda eder. Kumanda mutlaktır. Bu kumanda fizik vücudunuzu ve nefsinizi muhtevasına alabilir. Aklın ruha kumanda etmesi mümkün değildir. Negatif olanlarda ruh hiçbir zaman fizik vücudunuzun içinde olmaz. Yani aklınız ne zaman fizik vücudunuza Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme imkanı verse, ruhunuz fizik vücudunuzun içinde olmaz. Derhal dışarı çıkmıştır. Elindeki mizanla ölçmektedir. Hangi ölçüde bir suç işleniyor? Çünkü arkasından Allah Teala size azap verirken o günah işlediğiniz için manevi bir azap geçersiniz. Ruhunuz da nefsinize azap eder. Ama ruh hiçbir günahın işlenmesinde fizik vücudun içinde olmaz. Öyleyse ruh aklın kumandasında değildir. Ama nefs mutlaka aklın kumandasındadır. Ve akıl nefsin afetleriyle paralelse kişi daima huzursuzdur. Ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Bu yüzden Allah-u Teala o kişiye manevi bir azap verecektir. Ruh da nefse manevi bir azap verecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmeyecektir. Gene aynı sonuca ulaşacaktır. Manevi bir azaba duçar olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın indinde mutlu olmaksa nefsiyle ruhunun paralel olması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman ruh nefsin hüviyetine dönemez. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir. Mükemmel yaratılmıştır. Tekamülün son safhasına göre programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz olarak mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Nefsin ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir eğilimin, talebin sahibidir. Öyleyse devamlı bir kavganın sahibisiniz iş dünyanızda. Birbirini yeyen, birbirine devamlı saldıran iki unsur var içinizde, ruhunuz ve nefsiniz. Devamlı bir çatışma Allah'ın emirleri sadedinde ve Allah'ın yasakları sadedinde. Öyleyse nefsiniz afetlerini sürdürdüğü sürece, afetleri var olduğu sürece bu kavga hiç bitmeyecektir. İşte Allah Teala mutluluğu insanlara bir ihsan olarak vermiş, sonra bunu nimete çevirmiş. Nedir mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bitirilmesi halidir. Savaşın bitirilmesi halidir. Öyleyse sizler için bir şey söz konusu olduğu takdirde bunun mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynı gerçekleştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin için. Her şeyi hazırlamış Allah-u Teala. Formülleri elinize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsanız diyor Allah-u Teala, zikir yapacaksınız. Ama zikrin efektif olabilmesi için, size tesir etme imkanının olabilmesi için bir savaşın içine girmeniz gerekiyor. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Nefsiniz hangi kötü şeyi yapmak isterse ona mani olacaksınız. Riyazet edeceksiniz. Nefsiniz Allah'ın bir emrine isyan ederse, yapmak istemezse ona bunu zorla yaptıracaksınız. Nefsinizle cihat edeceksiniz. Öyleyse mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Ve zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamette bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. İşte harekete geçtiğiniz harekat planına göre evvela Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah Teala sizde büyük değişiklikler yapacak. Sonra mürşidinize ulaşmanız lazım. Değişiklikler devam edecek. Ve zikir yapınca nefsinizin temizlenmesini sağlayabilecek olan bir özelliğin sahibi olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu istikamette harekete geçmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her güzel şey sizin için. Bu öyle bir dizayn ki bu dizaynda sadece mutluluğu hedef almış Allah-u Teala ve davranış biçimlerinizi size serbest bırakmış. Nasıl dilerseniz öyle davranma hakkının sahibisiniz. Ama ya mutluluğu satın alırsınız ya da mutsuzluğu. Bir tarafta şeytan var. Sizi mutsuzluğa ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder. Ama tesir sahası hudutludur. Yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı yenmek mümkün müdür? %100 mümkündür. Nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın harekat sahasını giderek küçültürsünüz. Bunu da sağlayabilecek olan bir tek mekanizma vardır. Adı zikirdir. Zikir yaptıkça Allah'ın katından rahmet, farz ve salavat isimli üç grup nur Allah'ın katından gelip nefsinizin kalbine girecektir. Bu nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesini sağlamakla mükellefsiniz. Öyleyse ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsünüze gelecek, kalbinize ulaşacak, nefsinizin kalbine ulaşacak ve kalbin mührünü zünvani kapıya kadar itecek, indirecek, kalbinizin dibinde bulunan zünvani kapıyı kapatacak mühür. Böylece şeytanın salvaları sona erecek. Yani nefsinizin kalbine karanlıkların dolmasına bu kapının kilitlenmesi engel olacak. Ama yukarıdaki kapı bütünüyle açık. Oradan içeriye devamlı Allah'ın nurları dolacak. İşte bu nurların dolmasıdır ki iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayacak. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayacaktır. Toplandıkça iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için ona bağımlı olan, ona yapışan Allah'ın nurları, fazıllar oradan hiçbir şekilde ayrılmazlar. Karanlıklar onları kovup yerlerini alamazlar. Nefsinizin kalbine nurlar yerleştikçe alanları giderek büyüyecektir. Bu büyüyen hacim içerisinde nefsinizin kalbi ilk 107 nura kavuştuğu zaman ruhunuz Allah'a doğru çıktığı seyri sülük isimli yolculukta birinci gök katına mutlaka ulaşacaktır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci katın 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesinin müntihaya kadar ulaşacak. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece bir muhteva kazanacaksınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bir husus var. Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için saadet bir muhteva taşıyor. Yalnız sizin için, Allah Teala'nın istediği tek şey sizin mutluluğunuz ve her şeyi buna göre dizayn etmiş. Bütün vasıtalar sizi bu hedefe yöneltmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Bir insanın nefsinin kalbinin tezkiye olabilmesi için ve tasfiye olabilmesi için, yani içerisine nurların dolabilmesi için 7 tane kalp şartı taşıması lazımdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7 kalp şartının sahibi olabilir. Bir, Allah'ıyla kalbinizdeki ikinciti alacaktır. İki, onun yerine ihbat koyacaktır. 3. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Allah'a ait olan nurların gireceği kapıyı şeytana dönük konumdan Allah'a çevirecektir. 4. Göğsünüzden kalbinize Allah'tan gelen nurların girmesi için bir yol açacaktır Allah Teala. 5. Kalbinizin mührünü açacaktır. 6. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkaracaktır. 7. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. İşte bu kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesidir ki çekim gücünü devamlı kalbinizde tutacaktır. iman kelimesi devamlı olarak nefsinizin kalbine gelen nurlardan faziletleri çevresinde toplayacaktır. Her faziletlerin işgal ettiği alana bir daha karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbinizde iman kelimesi var olduğu sürece. İşte bu güzellik üzere zikir yapan bir insan nefsinin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını doldurur. Her yüzeyde nur birikiminde ruh Allah'a doğru bir gök katı daha yükselerek sonunda %51 nurda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Vuslat olayı gerçekleşir. Kişi Allah'ın evliyası olur. Burada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir kişi. Ama cennet saadetinin üçüncü cennete kadar olan üst katlarına ulaşmayı başarmıştır. İlk teslimini tamamlamış, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin, kainatın tek dininin temel kaidesini gerçekleştirmiş, ruhunun hidayetini sağlamıştır. Allah'a özelde ruhunun verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Daha sonra nurların %91'e ulaştığı noktada fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir kişi. Daha sonra daimi zikre ulaşıp da nurlar nefsin kalbini %100 doldurduğu zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece 3 hidayet gerçekleşecektir. Ruhun hidayeti, veçhin fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 hidayet, 3 teslim gerçekleştiği zaman siz İslam olmak şerefine ereceksiniz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, insanlar hepsi İslam'dır derlerse de nüfus kağıdında İslam yazdığı için kimse İslam olamaz. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslimse üç boyutlu bir vetiredir. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya cennete gider ya da cehenneme. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değildir. O kişi kurtulamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Cennet mutlaka onun olur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetini kurtarmıştır. Dikkat edin, eğer bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri hangi boyutta yaparsa yapsın, ne kadar süre yaparsa yapsın, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene bütün ibadetleri yapsın, o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya saadetini yaşaması ise hiç ve hiç mümkün değildir. Öyleyse bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini, kaç yerde Allah-u Teala böyle söylüyor? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, belki Kur'an'ın en önemli sorusu bu. En önemli nida işareti bunun arkasında. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Acaba Allah Teala ne demek istiyor diye kardeşlerimiz soruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki insanlara Allah Teala'nın bu sırrı verilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanların cehenneme gideceği kesinlik kazanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hiçbir kurtuluş ümidi yok. Şimdi insanlara bugün verilen din kültürünün bütün alanlarını araştırın, böyle bir açıklama göremezsiniz. İmam Hatip liselerinde öğrenilmekte olan din kültüründe, ilahiyat fakültelerimizde öğrenilmekte olan din kültüründe, bütün dünyadaki İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay mevcut değil. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Böyle bir handikapın varlığını bilmeyen insanların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Bilmemek dinde kurtuluşu sağlamaz. Öyleyse insanlar bilmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini bilmiyorsa insanlar, o zaman ne olur? O zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecekleri için mutlaka cehenneme gideceklerdir. Niçin cehenneme gideceklerdir? Sadece bu büyük hakikatten, bu Kur'an hakikatinden haberdar olmadıkları için. Bir kısım din adamları bunları bilmiyorlardı, hala da bilmiyorlar. Ama bir kısım din adamları eskiden bunları bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar. Biliyorlar, fakat başka insanlara bu hakikati ulaştırmıyorlar, gizliyorlar. Önce bilmedikleri bir şeyi sonra onlara açıklamak bu din adamlarına çok zor geliyor sevgili kardeşlerim. Oysa ki onların hataları değil, onlara öğretilen din bilgisi, din ilmi bu muhtevayı almamış. O din kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safha söz konusu değil. Daha ötesi, daha korkunç, mürşide ulaşmak diye bir safha mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Öyleyse ne cennet ümidi, ne dünya saadeti ümidi yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu sebeple insanlar bilmedikleri bir hakikat sebebiyle, Kur'an emri sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte şeytan Kur'an indirilden bu tarafa geçen 14 asırlık sürede insanları cehenneme götürmek üzere yola çıkan iblis, bütün insanları cehenneme götürecek olan asıl hedefi yakalamış durumda. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbirinin kurtulması mümkün değil ve bugün bütün dünyada öğrenilen İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör mevcut değil. Eğer Allah-u Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik ve hepimiz topyekun cehenneme giderdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimiz topyekun cehenneme giderdik. Üstelik de sebebini bilmeden. Bütün din adamlarının din kültürü almış, dinde belli yerlere gelmiş olan insanların hiçbirinin bilmediği bir hakikat sebebiyle bütün insanların cehenneme gitmesine Allah-u Teala göz yummuyor. Bilgiyi ulaştırıyor, ilmi ulaştırıyor insanlara açıklayalım diye,

Siz düşünün, şu anda orada Allah'ın bir Resulü görev yapıyor ve bizim sizlere anlattığımız bu hakikatler, bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek olmak üzere insanlara aktarılıyor. Ama şeytan, dine hakim olan insanların literatüründe bunu almasına müsaade etmediği için oralardaki bütün milletlerdeki resimler karalanıyor, itiliyor, kakılıyor ve ilmi, kurtuluş imkanlarını insanlara ulaştırmasına din adamları mani oluyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, gözünüzün önünde 60 küsur milyon insan cehenneme doğru yola çıksa, sadece bunları bilmedikleri için yola çıksa ne hissederdiniz? Bir düşünün. Siz biliyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı insanların dilemesini istiyor ama onlara din öğretenler bilmiyor. Bir kısmı da öğrenmelerine rağmen başkalarına açıklamıyor, gizliyor. Ve başta din adamları olmak üzere herkes cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. O zaman bu büyük hakikati bütün insanlara duyurmak için çırpınmaz mısınız? Bunun vicdan azabını duyması lazım gelenler duymuyorsa siz de mi duymayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, işte İslam alemi bu boyutlarda. İnsanları cennet saatine getirecek olan bütün tatbikat iblis tarafından yok edilmiş. İnsanları dünya saadetine götürecek olan bütün tatbikatta. Yani temel faktörler yok edilince insanları kurtaramayacak olan ibadetlerle iblis insanların gözünü boyamayı başarmış. İblis diyor ki namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin. İslam'ın bu 5 tane şartıyla oyalanın şu dünya üzerinde ve cennete gideceğinizi tahayyül edin, hayal edin ama hiçbir zaman cennete gidemeyin. İşte iblis insanları böyle korkunç bir tuzağa düşürmüş. Tuzak çok yönlü. Zikri unutturmuş insanlara. Zikir artık ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut değil. İnsanları ne kurtuluşa ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek. Unutturmuş. Mürşide ulaşmak kesinlikle reddediliyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması, insan ruhu hayattayken Allah'a asla ulaşamaz. Ancak böylelerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inanç bütün insanların kalbine yerleştirilmiş. Sonra mı? Fizik vücudun Allah'a teslimi de yok edilmiş. Nefsin Allah'a teslimi de. Yani insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün temel unsurlar yok edilmiş. Geriye yardımcı unsurlar kalmış. Eğer bunlar olsaydı insanları daha üst seviye bir kurtuluşa ulaştıracak olan yardımcı fiiller, onlar serbest bırakılmış. İnsanların gözlerini boyamak için. Yani bak, sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, sen zekat da veriyorsun, paran var, hacca da gittin, üstelik la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip şehadet de, kelime-i şehadet de söylüyorsun. Öyleyse bu kadar ibadet yaptıktan sonra senin cehenneme gitmen söz konusu olabilir mi canım diyor iblis insanlara. Ve insanlar da

0: bütün insanlar da cehenneme doğru bir yolculuktalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorum tablo iç karartıcı. Ama ya siz Allah'ın yolundaysanız, ya Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, o zaman kurtuluşunuz %100 kesinleşmiş demektir. Evet, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah Teala söz vermiş. Sizi mutlaka cennetine alacak ve insanlar bilmiyorlar. Özellikle din adamları onlara böyle bir şey yoktur diyorlar. İnsanların üzerine farz kılınan ve gerçekleştirilmezse mutlaka cehenneme gidecek derecede önem taşıyan temel faktör, İblis'in talebi üzerine insanlardan gizleniyor. Milyonlarca insan, 60 milyondan fazla insan bu kadar basit bir ilmin sahibi olamadıkları için cennete gidecek ve din adamları olduğu hiç vicdanı sızlamıyor. Kendilerinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böylesine korkunç bir tablo, bu bir katliamdan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bir insan öldürülürse, belki de başka birisi tarafından öldürüldüğü için o kişinin cennete gitme ihtimali de söz konusu. Ama aldatılmış insan eğer unutturulmuşsa kendisine Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemek unutturulmuşsa, gizlenmişse kendisinden, bu kişi hiç bilmediği için, bunu bilmediği için cehenneme gidecekse, masum olmasına rağmen cehenneme gidecekse ve bunun sorumlusu onlara bunu bildirmeyen din adamlarıysa, sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini? Ve bu insanların vicdanları sızlamıyorsa, o zaman bu nasıl bir insan olma statüsü? İnsanlar nasıl kendilerini insan hüviyetinde o şerefe layık görebilirler? Eğer 60 küsur milyonun cehenneme gitmesinde Allah'ın söylediklerini insanlara ulaştırmak konusunda ısrarla gayret ediyorlarsa ve o zavallı insanların bu büyük hakikati bilmedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, tekrar ediyorum, ne yapsalar kurtulamazlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet etseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler, 100 defa hacca gitseler, böyle söyleseler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, hiç kimse kurtulamaz. Herkesin gideceği yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Şimdi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Bilenle bilmeyen bir olur muymuş? Bu sırrı bilen aslında sır bizim din adamlarımızda görülür. Yoksa Kur'an-ı Kerim son derece açık bir şekilde bunu bir farz emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman diyor Allah Teala garanti ederim ben diyor. Sizi mutlaka cennetime alırım. Kendime de ulaştırırım. Cennetimi de alırım. Ve siz bunu yapacak olan siz değilsiniz diyor. Buna layık olacak olan, yani ruhunu bana ulaştırmaya layık olacak olan, 22. basamağa çıkmaya layık olacak olan siz değilsiniz diyor. Bunu ben yapacağım diyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim size. Siz zikri sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim diyor. Size bütün güzellikleri ben öğreteceğim diyor. Sizi kendime ben ulaştıracağım, sizin sorumluluğunuz yok diyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bir dileğin sahibi olmak diyor. Ve bu bilinmediği için, insanlara öğretilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Ve kurtulmaları da ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamaz. Bu trajedi bütün dünya üzerinde korkunç bir kayıtsızlıkla, sorumsuzlukla, vicdanlar titremeden uygulanıyor. İblis duruma hakim ve beni bir facia, bütün insanların cehenneme gitmesine sebep ettiren bu olgu sadece bilmeme sebebiyle gerçekleşiyor. İşte burada bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı var. Bilmeyen, bırakınız zor olan taraflarını, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle kurtulacaklarını, mutlaka cennete gideceklerini bilmeyen insanlar sadece bilmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İblis nasıl korkunç bir tuzak kurmuş gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Olayın başına gidelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün cinlere, meleklere, şeytanlara diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Hepiniz. Bütün cinler, melekler secde ediyorlar. Ama iblis, şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala soruyor, ey iblis diyor, şeytanın adı iblis. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattı. Ama onu çamurdan yarattı. Çamur pistir. Ben onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum, cennetten de kovuyorum. Ebediyen cehennemde yaşayacaksın. Sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım kıyametten sonra. İblis de Allah-u Teala diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ve ben böylece Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alabileyim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlardan intikam alacak. Başarılı mı? Ne yazık ki çok başarılı. Öylesine korkunç bir tuzak ki bu bilgileri insanlara ulaştıracak olanları İblis bütün kavimlerde sahtekar olarak tanıtıyor diğer insanlara. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavimde mutlaka Resulümüz vardır ve devamlı olarak vardır. Yani hangi kavimde, hangi millette Resulümüz ölürse onun yerine derhal yenisini vazifelendiririz diyor Allah Teala. Hiçbir devirde bir hidayetçinin bulunmadığı hiçbir kavim olmamıştır diyor Allah Teala. Ve arkasından da can alacak asıl noktayı açıklıyor. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlara Resul gönderelim de Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler. Hepsi reddettiler. Hiçbir kavim insanlar yaratıldığından bu tarafa hiçbir kavim Allah'ın kendilerine vazifeli olarak gönderdiği, aralarından vazifeli kıldığı Resulü asla kabul etmemişler. Hepsi reddedilmiş. Hepsi insanlar tarafından, o kavmin insanlarının büyük kısmı tarafından kabul edilmemiş. Sadece o insanların arasında, bütün kavimlerde küçük bir topluluk, insanların küçük bir kısmı o Resullere tabi olmuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hep bu senaryoyu şeytan oynamayı başarmış. Ve bugün de aynı senaryo oynanıyor. İnsanların kurtuluşuna mani olanlar ne yazık ki din adamları, Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan, yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruyu öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saklayan bir din adamları topluluğu bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Korkunç bir oyun. Şeytanın kumandası altında bir alimler topluluğu, ilmel yakin sahibi olan insanlar, kendileriyle beraber bütün insanlığı, insanlığın çok büyük bir bölümünü, %90'ın çok üstünde bir bölümünü cehenneme doğru götürmekle meşguller. Kendilerini de tabii. Bunu yaparken ne yazık ki hiç vicdanları titremiyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir yaradır. Bu bir hicrandır. Bu bir facia gözlemidir. Öyleyse müşahede ettiğimiz şey odur ki insanlık Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları tarafından cehenneme doğru sürükleniyor. Dünyadaki mesleklerin en güzelini seçmişsiniz. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Şu dünyada yaşayacağınız 50 sene, 60 sene, 100 sene ömür, cennetin sonsuz ömrü yanında ne yazar ki? Ve hem bu dünyayı mutsuz bir insan olarak yaşamak, hem de sonsuza kadar cehennemde kalmak, aslında bunu kader zannetmeyin. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, şu anda bizi dinlemekte olanlar, bizim dışımızdakiler, bu karar sizin kararınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kendinizi kurtaracak olan yegane kişi olarak kurtuluş reçetesini tatbik etmiyorsunuz demektir. Öyleyse gideceğiniz yerin cehennem olması kadar tabii bir şey olamaz. Seçim sizin, siz öyle yaptınız. Öyleyse Allah Teala sizin serbest iradenizden Allah'a ulaşma talebinin sadır olmasını istiyor. Bunu istemenizi, Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah Teala istiyor. Ama siz istemiyorsunuz. İstemiyorsanız o zaman tutulamazsınız. Sadece bilmediğiniz için değil, artık en azından bizi dinleyenler böyle olduğunu biliyorlar. Ve hazin bir tablo oluşuyor. Gidiyorlar, öğrendiklerini de devamlarına soruyorlar. Cevap hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok deniyor. İnsafsızca, acımadan, vicdanları sızlamadan insanlara bu facia yaşatılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın hedefi sizi sonsuz mutluluğa, hem dünyada en üst seviyedeki mutluluğa, iç dünya saadetine, dış dünya saadetine, Allah ile olan ilişkiler saadetine kesintisiz bir sulh ve sükûne davet ediyor Allah Teala. Bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrı Recep, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca hep insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı. Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan, Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. O buna mani olamıyor. İnsanlar Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar, ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Bu tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın
temel söylediği şey Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara, insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona, bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış, büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş. Onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değildi diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edilmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlar insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Ve de aralarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail Aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir bu kavmin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak kurtulmuşlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım. Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere
diyorlardı ki sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor. Benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirkte olmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz?
gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah Teala Rab'dır. İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır ve emirler vermiştir. Ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor. Nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah-u Teala ilim üzere dalalette bıraktık. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gışavet adlı bir perde koyduk diyor Allah-u Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestura vardır. Gizli bir perde. Gışavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestura, görme hastasına engel olansa gışavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalpteki kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hastasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah-u Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşat makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah-u Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Senin davetin dediği ne Allah-u Teala'nın orada? Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin, gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah-u Teala diyor ki, onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya. Ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah-u Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhaları beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır, küfürde kalacaktır, dalalette kalacaktır. Öyleyse dalalette olanlar gizli şirkte olanlardır, mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için. Hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hangi afet
kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun. İkisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları onu işletmek. Allah neyi yasak, Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar, emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah-u Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik yapısı bu. Şeytan da

Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu. Mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu. Mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir. Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil. Onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki o öğretenler de dahil olmak üzere hepsi gizli şirkteler. Hevalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahiline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalaletteler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mine biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennühüm kezzebu bi ayatina ve

كانوا عنها غافلين. Allah Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerinde içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanlara Allah-u Teala kafir diyor. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler Allah-u Teala buyuruyor. Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasiye suresinin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah-u Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet, 1. ayeti söyledik Kasas 50.
Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor. O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şaki de olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için kim dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diye, affedersiniz yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Eğer tabi olsalardı mutlaka dalaletten kurtulacaklardı. Şirkten de kurtulacaklardı. Gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah Teala? Buyuruyor ki Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinde bu şirk ayetlerinin biri de dalalet ayetlerinin biri de demin ki söylediğimiz Câsiye 23 idi. Böylece Câsiye 23'ü söyledik. Kasas 50'yi söyledik. Taha 123'ü söyledik. Kehf 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beası der. Onlar Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başlarının üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah-u Teala Resul bahseder diyor. Onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var. Dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ilah ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beaat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, ermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendilerini. Ama ya tabi olmayanlar dalaletliler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkiyesiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kimde dalalette ise dalalette kalmak istiyorsa onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Allah hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır. Onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalette olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Aleyhim ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgi, Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz, bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak yerine oturmamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini de elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman, yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin muhtevasına bakarsanız nefsimizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıdırı, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız, sevgiden o kadar da sevinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'a en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Evet, Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'a yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlık hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep. Camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsanız o zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, mürşidinize ulaşacaksınız. Üç, Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah-u Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar, zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa, hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlar arasında yer almıyor. Değil fazlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçakla birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş, karşı tarafta onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı. Vazgeçmeyecek. İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük haslet neydi diye sorarsanız, sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi hadisi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasalar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey, sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle hata seçmelerde bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar? Ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki orada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey öyle bir dostların içinde bitirirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil, kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar, onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onları sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var, ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki, o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun, onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütününün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Onu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey, sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir, en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi, sizin sevdiğinizi sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak.
0: Ya Allah.
1: Bütün diğer hasretlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
2: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onun sevdiğinden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Her neyse o ona sahası diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsin durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahanda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdim. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz da. Ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine yürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın.

noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin tezkiyesinde ve tavsiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyorum. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yol. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda ona ulaşırsınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarını zannedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasına aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışla yani kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmeniz gerekir. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek yani kısas. Bir, affetmek. İki,

0: kötülüğe iyilikle mukabele etmek.
1: 3.
0: Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde, asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek, onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tavrı sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın söyletmesiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
2: Efendimiz özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
2: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır. Hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bunun adı hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki, onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar. Ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün sayı mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer, bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde işte orada duruma bakın, orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hadi size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı. Ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu, bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasının hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtmanın bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir soru soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. ve herkesi bu miyanla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
2: Efendimiz Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için kırılır kırılır diyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan sözü bile durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak
0: Hay Allah razı olsun. Evvela her şeyden evvel bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere? Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki harita da bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabiydi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybedelim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleyse ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andere Dore ile Plevezi Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yerlerden estirir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapartılıyla. Ve Andere'de dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek borduları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andere Dore'nin arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti onda, yüksek ordulu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Plevede deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devleti boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişah indi, hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yıllar ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan, İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Ay artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Ve tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu. Gözleriniz yaşayacak. Muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman iki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selamat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimli bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah-u Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor.

İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realite de Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışa geldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın. Onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama başkalarından farklı değildir ama cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil. Henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah-u Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in
gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin, ama hepinizin Allah Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenullah kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olguda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz, hayır, Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun, ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz, o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan birinci kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın üçüncü safhasıdır. Birinci kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur.
Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın birinci mertebesidir. Birinci kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece birinci kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek, nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak, nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden
yüz ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah-u Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, mukaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere, nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah-u Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işlemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah-u Teala dilediği an bir ilham verir, ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra yine bir ara bir ilham verir, gene uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semî isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e.
en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de, taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara.

Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemse kebil urvetil vuska enfisame seha. Lenfisame leha. Allah Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah-u Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah-u Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah-u Teala diyor ki irşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanın nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyillezî, bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahü veliyyillezîne âmenû yuhricuhum mine zulümâti ilen nûri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevirir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah Teala da onu söylüyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %50 bir nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başın üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren 1'e 700 verirken 1'e 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar, kulaklara tekrar bakra koyar, gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıska tutmak için, küfürde tutmak için
ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut, sevgili kardeşlerim, insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım, 256'nın tağut var. Hemen yümün billahi diye başlıyor Allah-u Teala. Allah'a amin olursa. Ve tağutu hemen yekfur bit tağuti, tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse, o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah-u Teala Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehdiyehum tarika, ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları, tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler.

Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu ane yetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اَيَتٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Diyor ki Allah Teala o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görse de inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar
Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ahzab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnni iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.

El-Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sıratal müstakim. Sıratal lezzetin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla ve sizlerle birlikteyiz. Bir üçlü, bir mutluluk üçgeni. Allah'ın ülkesindeyiz. Yani apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Alt tarafı iblisin, tağutun ülkesi. Kim Allah'tan bahsediyorsa o Allah'ın ülkesindedir. Dinleyenler de Allah'ta beraberdirler. Öyleyse konumuz teslimi külli ile teslim. Bir başka ifadesi bir hakkın teslim. Tam hakkıyla teslim. Bir başka ifadesi hakka tukatihi teslim. Bir başka ifadesi Müslümun olmak. Ne demek istiyor Allah Teala bu ifadelerle? Önce ruh teslim edilir. 22. basamak. 1. Fizik vücut teslim edilir. 25. basamak. 2. Nefs teslim edilir. 27. basamak. 3. İrade teslim edilir. 24. basamağın 5. kademesi. İşte kim bunların hepsini teslim etmişse o bir hakkın teslimlerini gerçekleştirmiştir. Teslimi külli ile teslim olmuştur Allah'a. İster teslimi külli ile teslim deyin, ister bir hakkın teslim deyin, ister Müslümun kelimesini kullanın. Hepsi aynı manayı ifade eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 28. basamak olan Kur'an-ı Kerim'in son basamağının bu basamak 7 kademeden oluşur. 5. kademesi. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala nerede bahsediyor bu Müslümun olmaktan? Bir hakkın teslimden nerede bahsediyor? Ali İmran 102'ye bakıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ey Allah'a aminü olanlar. Hakka tukatihi takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani siz ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Daha da öteye geçtiniz. İrşada da ulaştınız. Ama henüz iradenizi Allah'a teslim etmediniz. Şimdi iradenizi de teslim edin ve bir hakkın takvanın sahibi olun. O zaman ne olur kişi?
Ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. O zaman siz ölmemiş olursunuz. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi de teslim ettikten sonra, teslim etmek suretiyle ölmüş olursunuz. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ müslimun ifadesi hangi ayette geçiyorsa bilin ki o ayet teslimi külli ile teslimi ifade eder. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de hepsinin teslim edildiğini gösteren, kişiyi müslimun kılan, teslimlerini tamamlamış, bir hakkın teslimin sahibi olmuş bir kişi müslimun. Biz de nüfus kağıdında insanların bir şeyler yazar. Ne yazar? İslam yazar. Aa, o mu derler, o Müslümandır. Herkes, herkesi Müslüman zannediyor. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, öyleyse o Müslümandır. İslam dininin standartları içindedir. Müslüman olmak, Müslümun kelimesinin gereğini gerçekleştirmek herkesin harcı değildir. Çok az insana nasip olur. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek. Şimdi vasıflarını beraberce inceleyeceğiz bu insanların. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli etmiş. Onların görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlamış. Onları 12 tane insanla mürşitlere ulaştırmış. Onlar ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. 7 tane gök katını aşan ruhlara Allah'a ulaşmış, teslim olmuş. Birinci teslim. Müslüman olmuş mu kişi? Kur'an'a göre olmamış. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiş. Müslüman ifadelerine baktığımız zaman bunun her zaman bir cümleyle beraber geldiğini görüyoruz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakka tukati tarzda, bir hakkın tarzda, bir takvayla, hakka tukati takvayla teslim olur. Son takva bu. İradenin de Allah teslimini içeriyor. Böyle bir teslimin başka kelimelerle de anlatılması mümkün. Allah Teala bu insanlara mükafat veriyor. Fevzül azim. En büyük mükafat. Ecrül azim. En büyük ücret. Fazl-ı azim, en büyük fazl. Öyleyse başka insanlara da fazl veriliyor. Başka insanlar da daimi zikre ulaşıyorlar. Ama o başka insanlar daimi zikrin bu noktasına kadar gelemiyorlar. Geldikleri zaman onlar da hakka tukati takvanın bir hakkın takvanın sahibi olup müslümin olacaklar. İradelerini de Allah'a teslim etmeleri lazım. Ne olacak kişi? Daimi zikre ulaştıktan sonra irşada ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman önce 7 kat yerleri görecek, yerlerin melekutunu, sonra 7 kat gökleri görecek, göklerin melekutunu. Yeter mi? Yetmez. Hala eksik bir şey var. Nedir o? Allah'ın zatını görmek. Ne zaman ki Allah'ın zatını görmesi mümkün olur kişinin, bu o kişi irşada ulaşmadan mümkün olmaz. O kişi evvela 7 kat gökleri görecek,
yedinci gökyatının son noktasını Sıdret-i Münteha'yı gördüğü zaman Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek. Tövbe-i Nasuh Salah makamının birinci kademesidir. Sonra Allah onun günahlarını örtecek Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra Salah nuru verecek. Üçüncü kademesi oldu. Birinci kademesinde Tövbe-i Nasuh'a davet ve Tövbe-i Nasuh'un gerçekleştirilmesi. İkinci kademesinde kişinin tabiyetten sonraki günahlarının örtülmesi. Üçüncü kademede o kişinin başının üzerine Allah'ın salah nurunu vermesi, yerleştirmesi. Ve dördüncü kademede

bir başka noktaya ulaşması kişinin. Öyleyse bu dördüncü kademe için kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Ne oldu? Tahrim suresinin 8. ayetlerinin 8. ayet-i kerimesinin standartlarına girdi kişi. Ne diyordu orada? O günkü diyordu Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları ki bu muhtevada beraber olanlar da var. Utandırmayacaktır diyor. Mahzun etmeyecektir diyor. Onlar nurları sağlarında ve önlerinde olarak yürürler. Ve Ya Rabbi derler, bizim nurumuzu tamamla. Ya Rabbi bize bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani sevaba çevir. Günahlarımızı evvela bağışla, sonra da günahlarımızı ört ve günahlarımıza mağfiret et. İşte Allah Teala bunların hepsini gerçekleştirdiği zaman o kişi irşada ulaşmıştır. Ama henüz Allah Teala nurunu tamamlamamıştır. Bu noktada Selah nuru vermiştir. Kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardır. Kimin nuru? Devrin imamının ruhunun üzerinde bulunan ruh. Ruhunun üzerinde bulunan nur. Ne yaptı? Allah Teala bir nur da onun kendi başının üzerine verdi. Ve nuru sağında ve önünde olarak bu kişi yürüyor. Ve Allah'tan günahların örtülmesini, sevaba çevrilmesini istiyor. Ve Allah Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Allah'ın Resulü sizlerin söylediklerine uysaydı, itaat etseydi, o zaman bu sizin için çok kötü olurdu. Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradaki müesseseye dikkatle bakın. Henüz irade teslim tamam değil ama ruh, veç, nefs teslim edilmiş. Kişi irşada da ulaşmış. Diyor ki Allah Teala Allah sizin kalbinize yazdığı imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bu konuşmanın, bu dersin konusunun son basamağıdır. Bu noktada, bu basamaktan sonra Müslümin olmak söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusudur. Ne eksik kaldı? Eksik kalan şehadet. Allah'ın zatına muhatap olmak. Ne eksik kaldı? Daimi zikirden sonraki
kişi külli zikrin içinde bütün uzuvları zikrediyor. Daimi zikre ulaşmış. Ne zaman ulaşmış daimi zikre? Ulu'l-Elbab makamında ulaşmış. Sonra salah makamında külli zikre ulaşmış. Bütün uzuvları zikrediyor. Sonrası var mı? Evet, sonrası da var. Bundan sonra oraya girecek. Külli zikirden sonrası zikrin bitişidir. Tesbihin başlamasıdır. Külli iradenin, iradeler toplamının konuya girmesi ve o kişiyi kontrol altına alması. Artık o kişi kendi iradesiyle tesbih, o kendi iradesiyle zikretmeyecektir. Külli irade onun zikrini kontrol altına alacaktır. Külli irade Allah-u Teala'nın bütün kainatı her zerresiyle kontrol etmesi için kurduğu bir ilahi kompütür. Bir ilahi bilgisayar. Kainat bilgisayarı. Her zerreyle ayrı ayrı meşgul olan bir Allah'ın mucizesi. Bu noktaya gelmiş olan bir kişi en son noktada bir hamle daha yapıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Zaten irade teslimi için hazır hale gelmiş. Allah-u Teala'nın bu konuda hiçbir itirazı yok. İrade teslimini derhal Allah-u Teala kabul ediyor. Kişinin iradesini ilahi iradeye, kendi iradesine bağlıyor. İrade-i ilahiye, ilahi irade, cüz'i iradeyi, kullara ait olan kişisel iradeyi kontrolü altına alıyor. Burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yerdir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman artık size ait olan bir irade söz konusu değildir. Her an Allah'tan emir alırsınız ve aldığınız emri uygularsınız sadece. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlar içinde gerçekleştirir. Böyle bir dizaynda kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktanın adını koyuyoruz. Müslümin olmak. İrade de Allah'a teslim edildiğine göre son teslim de gerçekleştirilmiştir. Teslimi külli ile teslim edilecek olan şeylerin hepsini Allah'a teslim ederek konu sonuçlanmıştır. Burada hakkı müşahede etmek, hakka şahit olmak söz konusu olur.

Kimdir bu insanlar? Bakalım Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şehidallahü, Allah şahit oldu. Ennehu, muhakkak ki o, la ilahe illa huve. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Allah buna şehadet etti. Kendi zatının varlığına, zati varlığına şehadet etti. Ve bu şehadet ettiği tek ilahtan başka ilah olmadan da şehadet etti. Çünkü yarattığı kainatı da onun ötesindeki yokluğu da bilen, hepsinin sahibi odur, Allah'tır. Kendi varlığına şahit ediyor, şahit oluyor. Bir, o var, şahit olduğu varlığın ilah olduğunu na şahit oluyor. İki, tek ilah olduğuna şahit oluyor. Başka bir ilah olmadığına şahit oluyor. Olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerim. Vel melaketu diyor Allah Teala. Vel melaketu ve melekler de şehadet ettiler. Allah'ın zatına şehadet ettiler. Allah'ın tek ilah olduğuna şehadet ettiler ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Ulul ilim de, ilim sahipleri de şehadet ettiler ki Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse melekler zaten emr aleminin varlıkları. Allah'ın katı da emr aleminin yedinci katı, son katı olduğuna göre melekler bütün katlarda mevcut. Allah'ı her an görüyorlar melekler. O meleklerin, özellikle arşı tutan melekler, Allah'ın katında da var, indi ilahide var. Oradaki altın tahtları boşlukta tutanlar Allah'ın zatına şehadet ediyorlar. O kadar mı? Hayır. Allah'ın zatına şehadet eden başkaları da var, ulul ilim. İşte ulul ilim de Allah Teala'nın burada ilim sahipleri dediği insanlar herhangi bir ilim sahibi standartında değil burada. Bunlar Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Ve kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Yani Allah'ın adaleti var orada. Yalan söylemelerinin söz konusu olmadığını söylüyor Allah Teala. Kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Adaletin tecellisidir şehadetleri. Allah vardır. Tek Allah vardır. O tektir ve sadece tek bir Allah vardır. Buna şahitlik ediyorlar. Öyleyse ulul ilm burada Ali İmran suresinin 18. ayeti girmesinde ulul ilm Allah'ın tekliğine ve varlığına şahit edenler, şehadet edenler, şahit olanlar. Yani kalp gözleriyle bu dünya hayatını yaşarken Allah'ı görenler. İşte yerlerin melekutuna ve göklerin melekutuna bu rü'yet olduktan sonra, şehadet olduktan sonra, yedi kat yerler ve yedi kat gökler tamamen görüldükten sonra son bir sır kalır. Allah'ın zatı kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse onlar Allah'ın zatına şahit olurlar. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına
şehadet edenler ve Allah'ın katında Allah'a secde etmekten onlar yorulmazlar, rahatsızlık duymazlar diyor. Allah'ın zatına şahit olurlar. Allah'a şehadet ederler. O şehadeti onların Allah'ı görmediği şeklinde yorumlayarak, yalanlayarak ifade edenler, onlar Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Şahit olanlar Allah'ın zatına şahit ve bu şahit olanlar da Allah'ın katında secde edenler. Yani Allah'ın zatını görenler, bu görme şerefine erenler aynı zamanda Allah'ın katında namaz kılanlar. Bir hakkın takvayla Allah'a teslim olanlar. Öyleyse Allah'ın zatına şahitlik etme müessesesi, Allah'ın zatına şehadeti, Allah'ın katındaki Allah'ın zatına şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatını gösterdiği kişi diyor ki ben Allah'ı gördüm. Allah Teala da bunu tasdik ediyor. Evet diyor, o beni gördü. Ama tağutun dostları diyor ki hayır, Allah görülmez diyor. Onları zalimler olarak mütalaa ediyor Allah Teala. Burada Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesindeki ilim sahipleri, işte onlar Müslümun. İşte onlar bir hakkın takvanın sahipleri. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri. Ve Allah Teala bu konudaki ölçüsünü aynen öyle söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey amini olanlar, yani irşada ulaşma kademesindeki amir olanlar, öyle bir takvayla bu noktadaki irşada ulaşma takvasının, irşat takvasının sahibi olanlara sesleniyor Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Siz diyor aminusunuz, irşada ulaşmak seviyesinde amin olanlarsınız. Hakkı tukati takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. İradenizi de Allah'a teslim edin. Ve Allah'ın zatını müşahede edin. Ölmeden önce bunu gerçekleştirin diyor. Bu bir remz, bir işaret. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Peki başka nerede geçiyor? Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara 132'de. Ali İmran 102'de genel davet, herkese davet. İrşada ulaştıktan sonra son tesliminizi de gerçekleştirin. Bakara 132'de Allah Teala diyor ki: "Ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakup Ya beniyye inna Allah istafa lekumud dine ve la temutunne illa ve entüm müslimun." İbrahim de bunu benihi, kendi oğullarına, onun oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup da vasiyet etti. Dedi ki oğullarına, ey oğullarım,

Peki en başına gidelim. Adem Aleyhisselam devrine gidelim. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Kabil çiftçi, verdiği hediye Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Habil çoban, Allah'a bir kurban veriyor. Kurban kabul ediliyor. Bunun üzerine Kabil kesin şekilde Habil'i öldürecek ve öldürmek üzere Habil'in üzerine gelirken Habil diyor ki, sen beni öldürebilirsin. Ama ben asla seni öldürmek için bir şey yapmam. Bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Habil kendisini öldürmek üzere üzerine gelen geneticiyle öldürüyor hemen arkasından kardeşim onu, abisi. Ve öldürmek üzerine gelene diyor ki, sen beni öldürebilirsin, bana silah çekebilirsin. Hangi şekilde olursa olsun beni öldürebilirsin ama ben sana karşı kesinlikle ne kendimi müdafaa etmek konusunda ne de sana bir zarar vermek üzere elimi kaldırmam diyor. Ölüm söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir hakkın takvanın sahibi olan birisi konuşuyor. Ölüm karşısında bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Hiç korkmadan, ölümden de korkmadan, kardeşini kendisine kötülük etmesinin de üzerinde bir tesiri oluşturmadığı bir kişi konuşuyor. Bir hakkın takvanın sahibi, Rabbini görmüş olan birisi konuşuyor. Müslümun birisi konuşuyor. Hazreti Adem zamanında, Hazreti Adem başta olmak üzere o bir nebiydi. Pek çok insan bir hakkın takvanın sahibi oldular, Müslümun oldular. Öyleyse sadece Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi değil, Bakara suresinin 102. ayet, 132. ayet-i kerimesi de söylüyor. Ama Ali İmran 102 bütün insanlar için konuşuyor. İnsanlardan bir hakkın takvaya ulaşan, bir hakkın takvadan evvelki noktaya ulaşan, yani irşat takvasına ulaşan herkese bir hakkın takvanda sahibi ol emrini veriyor Allah Teala. Genel bir ifade. Ama Bakara 132 ve 136 peygamberlerden bahsediyor. Ve onların da Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının hepsinin bu hedefe ulaştıklarını söylüyor Allah Teala. Bakara 136'da buyuruyor ki: "Kulu amennâ billâhi." Deyin ki Allah'a iman ettik. Hem Allah'ın zatını görmüşler, hem de Allah'ın tekliğine şahit oluyorlar. Tek bir ilahın varlığı ve bize indirilene de iman ettik. Ve Hazreti İbrahim'e indirilene de iman ettik. Ve İsmail'e indirilene ve İshak'a indirilene ve Yakub'a indirilene ve onun torunlarına indirilenlere iman ettik. Ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verilenlere, o kitapları da iman ettik. Yetmez. Onların dışındaki diğer nebilere de verilen kitaplara iman ettik. Ve onların arasında fark gözetmeyiz. Ve muhakkak ki biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlarız.

nahnu lehu müslimun. Ayet-i Kerime çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbâti ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûne min Rabbihim. La nüferruku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Burada görüyoruz ki Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Bakara 132 geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Ama Bakara 136 sahabeden bahsediyor. Sahabenin de bu makama ulaştığını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ve yevme neb'asu fi kulli ümmetin şehiden. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde şahitler kılarız. Şahit kılarız. Bir şahit kılarız. Bütün ümmetlerin içinde bir şahit kılarız. Aleyhim onların üzerlerine min enfüsühim. Onların içlerinden birini. Onların kendilerinden bir şahit kılarız. İşte bu bütün kavimlerdeki resulleri ifade ediyor. Bütün kavim resulleri, her kavim resulü kendi kavminin şahidi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala seni de diyor onların üzerine şahit getiririz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O zamanın içinde bulunduğu zamanın devrin imamı olduğu cihetle o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki resullerin denetçisi odur. Ve onların şahididir. Bütün kavimlerdeki resullerin şahididir. Devrin imamı olan kişi. Ama her kavmin resulü de kendi kavminde o devirde yaşamış olanların şahididir. İşte burada Cenab-ı şehiden ala haülayi seni de onların üzerine şahit olarak getirdik diyor bu ayet-i kerime. Nahl 89. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şahitlerin şahidi. Ve nezzelna aleykel kitabe ve sizin üzerinize kitap, senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen likülli şeyin, her şeyi beyan etmek için, açıklamak için. Ve hüden ve hidayeti açıklamak için ve rahmeten ve rahmet olarak indirdik. Ve büşra lil müslimin ve müslimin olanlara müjde olsun diye.

Burada Müslümin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani inşaada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlere, ama aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademelerinde olanları da ifade ediyor. Kur'an, Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerdekiler için bir müjdedir. Öyleyse Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah Teala Müslümin olarak bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Her kavimden bir şahit. Onlar Müslümun. Ama diğerleri Müslümin. Yani kavmin Resulünün dışında kalan bir de o kavimdeki irşada ulaşmış, iradesinde Allah'a teslim etmiş olanları da ihtiva eden ve daha evvelki kademeleri de ihtiva eden bir hüviyet. Allah Teala diyor ki biz Resuller göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Niçin? Amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Öyleyse onlara Müslümine müjde olsun diye dediğine göre Allah Teala Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde buradaki müessese elbette kavim resullerini de kaplar, devrin imamını da kaplar. Ama en alt kademeye kadar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesine kadar da iner. Öyleyse bu Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesi gene bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara suresi peygamberlerde bir hakkın takva. Bakara 136'da sahabenin bir hakkın takvaya ulaşmış olduğunu söylüyor Allah Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde hem devrin imamından bahsediyor, hem her kavmin resullerinden bahsediyor, hem de Müslümin kelimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademeleri ifade ediyor Allah Teala. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı kelimeyi söylüyor fakat Müslümine şeklinde. Orada da geniş bir kitle söz konusu. Diyor ki Allah Teala ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ın katında bir hakkın cihatla cihad edin. Bir hakkın takvayla cihad edin. Bir hakkın cihatla cihad edin. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Ama bunlar henüz o cihadı gerçekleştirmemiş olanlar. Onun için Müslüm'ün kelimesini kullanmıyor Allah Teala göreceğimiz gibi. Diyor ki hüveştebakum o sizi seçti. Ve ma ceale aleyküm fid dini min harac. Sizin için dinde bir zorluk kılmadı. Millete ebukum İbrahim, Hazreti İbrahim'in dininde sizin için bir zorluk kılmadı. O din ki babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmâkumül müslimîne min kablü. Ve bundan evvel de size Müslümin diyen
Müslim'in ismiyle hitap eden, Müslim'in diye isimlendiren odur. Buradaki Müslim'in kelimesi de henüz o hedefe ulaşmamış olanları söylüyor. Halen Hakk'a cihadi hüviyetinde bir cihada ulaşmamış olan kişiler. Fî hâzâ liyekûne Resûlü şehîden aleyküm. Bunda da yani Kur'an-ı Kerim'de Resul size şahit olsun. Şehiden aleyküm size şahit olsun ve tekunu şühedâ-i alennâsi siz de nas üzerine şahitler olasınız diye. Allah Teala sahabeye hitap ediyor.

öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki diyor, bunun için sizi peygamberiniz bir hedefe ulaştırmak için çalışıyor. İşte o hedef bir hakkın takva. Yani Müslümin olma noktası. Her biri Müslümin olduğu zaman, irşat makamına geldiği zaman kendilerine tabi olanların şahidi oluyorlar. Öyleyse namazı ikame edin diyor. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı diyor. Burada da Müslümin kelimesinin

henüz o noktaya ulaşmamış olanları kapsadığını görüyoruz. Şimdi burada bir Teslimi Külli dizisi Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimenin içerisinde konu tamamlanmıyor. Yani sizi daha evvel de Müslüman olarak isimlendirdi, Müslümin olarak isimlendirdi diyor ama henüz onlar şahit olmamışlar, şahitlik edebilecek seviyede değiller ama o noktaya doğru gidiyorlar. Öyleyse Müslümun kelimesi bütünü ihata ediyor. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Şimdi Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَاَنِيبِ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيكُمُ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, reçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimi de kaplıyor olay. Hem de kabir azabı üzerinize gelmeden diyor Allah Teala. Böyle yapın yoksa sonra yardım alınmazsınız. Burada Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de henüz o durumda değiller. Herkese emir veriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve irşad makamının sahibi olmaya kadar yürüyen bir dizayn. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında muhtevaya baktığımız zaman insanlar görüyoruz. Bu hususu gerçekleştirmiş olanlar. İşte Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde huzur namazının imamından bahsediyor. Bir hakkın takvayı tamamlamış. Diyor ki ve cealna minhum eyyimeten. Onlardan imamlar kıldık. Dikkat edin burada peygamberlerden bahis yok. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamber isimleri sayıyor. E diyor ki onları imamlar kıldık. Onları huzur namazının imamları kıldık. Burada ise onlardan yani insanlardan bütün bir cemaatten bahsediyor. Onların içinden bazılarını imamlar kıldığını söylüyor. Her kavimde bir tane Resul var ama bu Resullerden hangisinin imam olacağı belli değil. Eğer Nebi ise Resullerden bir tanesi, peygamberse mutlaka o huzur namazının imamıdır. O Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesindeki kişilerden biridir. Burada ise Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala peygamber olmayan devrin imamlarından bahsediyor. Onlardan İmamlar kıldık, seçtik, onları imametle vazifeli kıldık diyor Allah-u Teala. Huzur namazının imamlığı söz konusu. Nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki, insanları hidayete emrimizle, hidayete erdirsinler diye, emrimizle hidayete erdirsinler diye onları imamlar kıldık diyor. Huzur namazının imamlığından bahsediyor. Hidayete erdirmekle görevli insanlar. Sadece onlar görevlidirler. Ve hidayete erdirebilenler de sadece onlardır.
diğerleri hidayete erdirmeye vesiledirler. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu amenuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey Allah'a ulaşmayı dinlemiş ve amin olmuş olan kişi, yeniden takva sahibi ol. Takva sahibi ol. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesileyi iste. İptiga et. Nereden? Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile değil. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesindeki kişiler, bunlar hidayete erdirmeyi gerçekleştirecek olanlar. Her devirde bir kişi sadece. Ve lemma sabiru diyor Allah Teala, sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Kişinin Ulu'l-Elbab makamında sabırsızlık afeti sona eriyor. Ama sabrın sahibi değil henüz. 14 kademe, 14 mertebe bu kişinin kalbinin müzeyyen olması lazım ki nefsinin kalbindeki negatif faktörlerin hepsi yok olsun. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Burada bir başka işaret daha getirmiş Allah Teala. Ekânü bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Bu yakin hakkul yakindir. Yani bir hakkın yakin. İlmel yakini aşmış kişi, aynel yakini aşmış ve hakkul yakinin sahibi olmuş. Hakkı görmek şerefinin yetkisine ulaşmış. Ve Allah Teala burada bir açıklık getiriyor konuya. Görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahibi olanlar Allah-u Teala'nın bu hedefe ulaştırdığı kişiler. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış mı? Evet. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabenin kendisine tabi olanlar olduğu kesinleşmiş durumda. Tabiiyeti ise ancak onlar yaptırabilirler. Bir hakkın takvanın sahipleri, hakkı tukatihi takvanın sahipleri, Müslümun olanlar, bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. Kendilerine tabi olunduğu kesin. Başka bir işaret var mı? Evet var. Hepsi bu ayet-i kerimede Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor. Sahabeyi Kur'an'ın muhtelif yerlerinde Hazül Azim'in sahibi olarak görüyoruz. Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Sonra sahabeyi Fazıl Azim'in sahibi görüyoruz. Hazül Azim'in sahibi görüyoruz. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Ve Fazül Azim'in de sahibi görüyoruz bir başka ayet-i kerimede. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Müslümun kelimesinin muhtevasına girmişler. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala'nın hepinizi bir hakkın takvanın sahibi kılması, Müslümun kılması, teslimi külliyle teslim edenlerden kılması, üçü de aynı şeydir. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecül Azim'in, Fazıl Azim'in sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha ve As-Salavat, Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a mülaki olmanın örtülmesi, gizlenmesi, inkar edilmesi, yalanlanması. Allah-u Teala'nın ayetlerini dikkate almak mecburiyetindeyiz. Onlar bize hayat verir. Allah'ın ayetleri. Bu bağlamda en büyük önemi haiz olan ayetler dizisi Allah'a ulaşmayı dilemekle ilgili olan ayetlerdir. Bu manevi hayatın başlangıcıdır. Ondan evvel insanlar kendilerini manevi hayatta zannederler ama aslında değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dinin içinde değildir. Dini yaşayamaz. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemenin hidayetin inkar edilmesi, örtülmesi, gizlenmesi Allah-u Teala'nın indinde büyük önemi haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Olmazsa olmaz. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, şirkten kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Dilersiniz ya da dilemezsiniz. Bu konudaki karar sizindir. Ama hüküm Allah'ındır. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Bu kadar kesin bir ayırımı sağlayan husus sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Peki nasıl oluyor da bir takım insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye mani olmaya çalışıyorlar? İnkar ediyorlar onu, yalanlıyorlar. Gizliyorlar ve neticede elbette cezalanacaklar. Ama neden, ne uğruna? İşte burada çok dikkat çekici bir husus var sevgili kardeşlerim. Onlar böyle yaparak bir yanlışı düzelttiklerini zannediyorlar. Yani aslında dinde Allah'a ulaşmayı talep etmek, Allah'a ruhun ulaşması, hayattakinin ulaşması diye bir şey yokmuş da

bir takım insanlar bunları uyduruyorlarmış gibi geliyor onlara. Çünkü öğrendikleri din ilmi bu hususu ihata etmiyor. Geriye zaten din kalmaz sevgili kardeşlerim. Din sadece bir tek din olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca tek bir din olmuştur. Bu din 7 tane safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek yoksa din yoktur. O kişinin dini yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin dini yoktur. Din başlamamıştır o kişide. O kişi kendini dinin ortasında hem de hüküm verme mevkiinde görebilir, fetva vermek mevkiinde görebilir ama netice hiç değişmez. O kişi dinin içinde değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehennemden kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Hüsranda olmaktan kurtulamaz. Takva sahibi olamaz. Hidayet ehli olamaz. Allah'ın evliyası olamaz. Bu dünyada boşuna yaşar ve ölür. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden öyle yapıyorlar? Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ediyorlar, gizliyorlar. Neden? Onlara öğretilen din öğretisi bunu ihtiva etmediği için, bunu içermediği için ve de bu olması din yaşanmadığı için o kişi dinin içinde zanneder kendisini ama içinde değildir. Din üzere değildir. Ve kendisine yazık etmiştir. Öyleyse din nelerden ibarettir? Neden ibarettir din? Din kainatta bir tek din oluşmuştur. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber, ondan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar ne kadar peygamber geçmişse, bütün kavimlerde devamlı resuller vardır, şu anda da var. Bütün kavimlerde ne kadar resul oluşmuşsa, o peygamber resullere ve kavimlerdeki resullere tabi olanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren dini yaşamışlardır, hala yaşamaktalar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dini yaşamaz. Öyleyse İslam Allah Teala'nın dininin son adıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap olduğu için Arapça indirilmiştir. Ve asli unsurları sinesinde barındırır. 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudu Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hürriyeti götürüp teslim etmek Allah-u Teala'ya. Nefsi Allah'a teslim etmek aynı hüviyette. 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 tane teslimi içeren bir tek dinden başka bir din hiç olmamıştır. Ve şu anda dünyada dinlerini yaşamakta olduklarını zanneden insanlar aslında ne yazık ki yaşamıyorlar. O dinlerini yaşamayan insanlar
sadece yanlış bilgiler edindikleri için, Kur'an'ı rafa kaldırdıkları için, Kur'an'ın yerine Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 78. ayet-i kerimesinde emaniye kitaplara tabi oldukları için ve Kur'an'ı unuttukları için, Kur'an'dan hicret ettikleri için onlar dinlerini yaşamıyorlar. Ve o zaman öyle bir din düşünün ki bu dinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide ulaşıp tabiyet yok. Ruhun Allah'a ulaşması, teslimi Allah'a yok. Fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi yok. İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok. Ama insanlar din yaşadıklarını zannediyorlar. Üniversiteler kurmuşlar yüzlerce. Ve müfredat programları var. O yazılmış olan yüzlerce kitaba paralel bir din öğretimi. Ama hiç kimseyi kurtarması mümkün değil. Dinin son kalesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kainata indirilmiş son peygambere indirilmiş son şeriat kitabı. Kur'an-ı Kerim bir harfi bile değiştirilmemiştir ve dini içerir. Kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in diliyle Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle İslam dinini, Allah'a teslim olma dinini. 4 teslim. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış öğreti insanları öylesine yanlış bilgilerle kuşatmış ki onların yanlışlarını söylediğiniz zaman doğru bildiklerini zanneden bu insanlar sadece inkar ediyorlar Allah-u Teala'nın ayetlerini. Mesela diyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşacaksa mutlaka o kişinin ölmesi gerekir. Ölmeden ruh fizik vücudu terk edemez. Ruh hayat verdiği için insana, insan ölünce ruhun vücuttan çıkmış olması lazımdır. Ya da ruh vücuttan çıkınca o insan mutlaka ölür. Sevgili kardeşlerim, insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen evrelerde adım adım dinlerini kaybetmişler. Çünkü biliyoruz ki Osmanlı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asırlar sonra İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadı. Adeta ikinci bir asr-ı saadet yaşandı. Onlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmek üzere yetiştirdiler etraflarındaki insanları. Öyleyse yanlış öğreti, eksik öğreti insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmıştır. Allah'ın yolundan men etmiştir. Bu insanların başka insanları Allah yolundan men edebilmeleri için din bilmeleri gerekiyor. Dinin gerekli olan unsurlarının dışındaki her şeyi biliyor bu insanlar. Dikkat edin, gerekli unsurlar dediğimiz zaman manevi hayata, kişinin tekamülüne, manevi olgunluğuna, onu cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan
dini bilgiler, bunlar zamanımızda artık din öğretisinde mevcut değil. Büyük kitlelere öğretilen din öğretisinde mevcut değil. Öyleyse insanlar öğrendikleri, din zannettikleri öğretinin karanlığı altında asli unsurları inkar etmek yoluna gidiyorlar. İşte bu muhtevada insanların nasıl Allah'ın dinini yaşamadıklarını beraberce görelim. Allah'ın yolundan uzaklaştıran insanların muhtevasına yaklaşalım beraberce. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu ve saddu an sebilillahi katnallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi niyafire lehum ve la niyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Ediyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Kesinlikle kafirdirler. Ve Allah'a ulaşmayı bilemezler. Allah'ın yolundan men ederler. İfade Allah'ın yolundan, sevilinden men ederler şeklinde. Öyleyse bu Allah'ın yolundan men eden insanlara bakalım. Birinci özellikleri, onlar muhakkak ki kafirdirler diye başlıyor ayet-i kerime. Kendileri Allah'ın yolunda olmayan insanlar kafirler olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yolundan men ederler, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Eğer Allah'ın yolundan men etmeselerdi, yani başka insanların da ruhlarını alalaştırmalarına mani olmaya çalışmasalardı, onlar da diğer insanlar gibi dalalette olacaklardı. Ama bu insanlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar değil, kendileri dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olmaya çalışıyorlar. Öğrendikleri ilmin içinde bu mevcut olmadığı için, işte Kur'an'dan ayrılmanın en büyük faturasını İslam alemi burada ödüyor. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve hepsi de hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. 4 teslimi de gerçekleştirmişler. Sahabe adını verdiğimiz kişiler 4 teslimin 4'ünü de tahakkuk ettirenlerdir.
Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın söylediği dizayna dikkatle bakın. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlar dilemiyorlar. Dilemedikten başka, başka insanların da dilemesine mani oluyorlar. Böylece onları Allah'ın sebilinden men ediyorlar. Onun için uzak bir dalalet içindeler. Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları Allah'ın yolundan ayırarak o insanlara zulmettikleri için zalimdirler. Aynı zamanda bu zulümleri kendilerinin derecat kaybetmesine sebebiyet verdiği için her derece kaybedilen olayda zulmü ifade ettiği için bu kişi kendine de zulmediyor. Sonra orada kalmıyor sevgili kardeşlerim. Oradan bir adım daha öteye geçiyor Allah Teala. Diyor ki Allah onları mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah Teala onlara Furkan verecekti. Onların günahlarını örtecekti. Onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirecekti. Onlara 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktı. Başların üzerine devrin imamının ruhunu getirecekti. Onlara mağfiret edecekti günahlarını sevaba çevirerek. Ama bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyen insanlara Allah mağfiret etmez diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve onları tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran sebile ulaştırmaz diyor Allah Teala. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetleri, özellikle Allah'a mülaki olmaya müteallik ayetleri reddedenler, gizleyenler, örtenler. Evvela gizleyenlerden başlayalım. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti. Onlar muhakkak ki beyinattan olan, açıkladığımız şeylerden olan, indirdiğimiz şeyleri gizlerler. Acaba Allah'ın indirdiği şeyler ne? Vel hüda, indirdiğimiz ayetleri oluyor gizlerler. Vel hüda ve hidayeti gizlerler. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, ne? Dördü de hidayettir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hidayetler. Hidayeti gizlerler diyor Allah Teala. Açıkça hidayeti gizlediklerini söylüyor. Min badi ma beyennahu linnasi fi kitabi. Biz kitapta insanlar için açıkladığımız şeyden, açıkladığımızdan sonra, açıklamamızdan sonra onlar hidayeti gizlerler diyor Allah-u Teala. Ve yel'a nuhumullâ inûn
Yel anuhumullahi ve yel anuhumun la'inun. Allah da onlara lanet eder ve lanet edenler de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala kitaplar indiriyor. Son üç kitap Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Her birinde hidayetten bahsediyor. Ve onlar bu kitaplarda yazılı olmasına rağmen, birer ispat mahsusu olmasına rağmen, beyine olmasına rağmen bunların, Allah'ın sağlam, şeksiz şüphesiz açıklamaları olmasına rağmen gizliyorlar. Gizleyenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Öğrendiği din öğrenimi içerisinde yer almamış. Yani Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hiçbir safhası yer almamış. Onun dışında bir din dünyası kurmuşlar insanlar kendilerine. Ve o din dünyasında hayallerle yaşıyorlar. Kurtuluşları mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar da başka birinin de dalalette kalmasına, küfürde kalmasına, asıl ifadesiyle cehenneme gitmesine sebebiyet verirse, o kişi omuzlarına vebal almıştır. Allah'ın lanetine muhatap olmuştur. Onun omuzlarında vebal vardır. Dalalette bıraktığı, dalaletine sebep olduğu insanların vebali. Bu sebeple üzerine lanet vardır o kişinin. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenler de o insanlara, başka insanların hidayetine mani olanlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi cehenneme gider. Ama sadece kendi günahlarıyla cehenneme gider. Ama kim başkasının da dalaletine sebebiyet verdiyse, kendi günahlarına, o dalalette kalmasına sebebiyet verdiği insanların günahlarından da Allah-u Teala ilaveler yapar. Kim diyor başkasının dalaletine sebebiyet verirse, onların kaybettiklerinden ona da verilir. Kim başkalarının hidayetine sebebiyet verirse, onların kazandıklarından ona da verilir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey, Allah'ın öğretisini öğrenmek ve tatbik etmek değil midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin hayatı Kur'an'da açıkça yer almış. İslam'ın yedi safhasını yaşadıkları da kesin. Öyleyse bu birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemişler. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala.
Allah'a ulaşmayı dileyen şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Sahabe de Allah'a ulaşmayı dilemiş, şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleri. Bütün sahabe takvanın sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilediği an. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Yönelmeyenlerin takva sahibi olması mümkün değildir. Ve diyor Allah Teala, namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmış olanlardır. Onlarsa o zaman kişi sadece dalalette değil aynı zamanda da şirkte. Kim bu insanlar? Takva sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onun için kurtuluşun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Öyleyse herkes için bir hedef olmalıdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmalıdır.

Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer bu sebeple ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve ne gördük? İnsanlar hidayeti gizliyorlar. Hidayet nedir? Birinci hidayetten başlayalım. Ruhun hidayeti nedir? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallah, Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ve unutulmuş olan hidayetin, defterden silinmiş olan hidayetin yeniden hayata geçileceği, kıyamda olacağı devreyi yaşıyoruz. Öyleyse bir kısım insanlar Allah'ın dizaynı içerisinde kalmıyorlar. Kendilerine öğretilmediği cihetle Allah'a insan ruhunun ulaşmayacağını düşünüyorlar ve ellerindeki emanet kitaplarda onlara bu konuda iddia mesnetleri veriyor. Ve Kur'an'a tamamen ters düşüyorlar. Ne yazık ki bunlardan bir kısmı hidayeti ketmedenler. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi. Başka bir grup Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar, tekzip edenler. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ve yeme yahşuruhum ke enlem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynehum. Ve o gün gündüzden bir saatten başka kalmamışlar gibi onları toplayacak. Allah toplayacak. Birbirlerini tanıyacaklar. Yani tanışacaklar. Kat hasrellezine kezebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar, tekzip edenler, kezzebu diyor, tekzip edenler, hüsrana düştüler. Ve onlar hidayete erenler olmadılar. İfade açık bir şekilde geliyor. Eğer Allah'a ulaşma tekzip ediyorsa, yalanlanıyorsa, hidayet böylece hidayete erenler olunmuyorsa, buradan da belli ki hidayet Allah'a mülaki olmanın adıdır. Ruhun Allah'a ulaştırılması işlevinin adıdır. Ve burada bu insanların Allah'a müdaki olmayı yalanlayan insanların hüsranda olduğu ifade ediliyor. Kimdir hüsranda olanlar? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor kimlerin hüsranda olduğuna. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından çok olanlar. Kıyamet günü mizanlar kurulup da kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir.

Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala müminin yüzüşte. Nefslerini hüsrana düşenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Burada açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda oldukları, günahları sevaplarından çok olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, burada da anlatıldığı gibi onlar hidayete eremezler. Hidayeti dilemedikleri için yetmez. Dilemenin ötesinde tekzip ettikleri için. Burada tekzip etmek, yalanlamak istikametinde kullanılıyor. Ama biz Türkçe'de inkar etmekte diyoruz yalanlamaya. Oysa ki Arapça'da inkar etmek için küfür kelimesi kullanılıyor. Yalanlamak için de tekzip kelimesi. Şimdi Allah Teala Araf suresinin 147. ayet kelimesinde 146 ve 147. ayetlerinde şunları söylüyor. Seas sufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerel külle ayetin la yu'mini biha ve en yerel sebiler rüştü la yettehuzu sebila ve en yerel sebiler gayye yettehuzu sebila zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina Melik Aile Aleti, Habitat, Avalı. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlara, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar kibirle dolaşırlar yeryüzünde. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu olarak kabul etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu yol kabul ederler.

Bunun sebebi diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleridir. Gafil olanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Sonra diyor ki Allah Teala kim Allah'ın kim bizim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve bize ulaşmayı yalanlarsa, tekzip ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Amellerin boşa gitmesinde Allah Teala bu ayette Araf 147'de ahirete ulaşmayı inkar etmek olarak, yalanlamak olarak geçiyor. Ama burada bunun Allah'a ulaşmak istikamette kullanıldığı kesin. Çünkü burada ameller boşa gidiyor. Buna paralel bir ayet-i kerime grubu. Kehf 103, 104, 105 ve 106 ile tahakkuk ediyor. Kehf 103'te Allah Teala diyor ki kul helline büyüküm bil ahsirine amale, de ki ameller açısından en çok hüsrana uğrayanlara size haber vereyim mi? Kehf 104 ellezine dalle sayihum fil hayatı dünya, onların dünya hayatındaki çalışmaları sapmış olanlar onlar, onların sapmıştır.

Lehum yahsebuna ennehum yuhsinune sun'a. Ve onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış? Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış, kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki bu İslam'ın 5 şartıdır. Biz 5 şartı da yerine getiriyoruz. Mutlaka gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama özelliklerini veriyor. Ülâkellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ediyorlar diyor Allah Teala. Örtüyorlar. Ve likâihi ve Allah'a ulaşmayı örtüyorlar. İnkar ediyorlar. Ve habitat amalim. Onların amelleri boşa gitmiştir. Keferu bi ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini inkar ediyorlar. Ve likayı ve Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. Ve habitat amalimim. Onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Araf 142'ye bakalım. Kim bizim ayetlerimizi vellezine kezebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalim. Kim bizim ayetlerimizi yalanlarsa ve ahirete ulaşmayı, ahirete milaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kehf 105'le aynı. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Orada tekzip, burada tekfir. Allah'ın ayetlerini örtenler ve likayı ve Allah'a, ona, Allah'a ulaşmayı örtenler, onların amelleri boşa gitmiştir. Diğerinde gene Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve ahirete ulaşmayı, burada Allah'a ulaşmayı, orada ahirete ulaşmayı inkar edenler, ne zaman ahiret kelimesi geçerse hepsini bir inceledik, hep aynı sonuçla karşılaştık. Allah'a ulaşmak oluyor. Öyleyse inkarın muhtevası içerisinde bir şeyler var. İnsanların inkarı. Ve bu insanlar Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şöyle bir hüviyette görünüyorlar. Cehennemdekiler diyorlar ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera her konunun büyükleri demek. Önde gelenleri demek. Kübera, işte bugün televizyonu parselleyenler, televizyonları parselleyenler, din adına insanlara ahkam kesenler, kübera. Ama onlara itaat edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala bu ayetiyle. Öyleyse kime kulak verecekler? Kur'an-ı Kerim'e kulak verecekler. Kur'an-ı Kerim onların söylediklerinin tam tersini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Böyle bir muhtevada Allah'ın ayetlerinin ketmedilmesi var, gizlenmesi var. Söyledik bu gizlenmeyi.
Burada Kehf 105'te Allah'a ulaşmanın inkarı var. Küfredilmesi var. Nisa 167'de Allah'ın yolundan insanların men edilmesi var. Aynı şekilde insanlara kabul ettiriyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Sen boşuna üzülme, böyle bir şeyden sana bahsediyorlar diye. Eğer insanlar ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaya kalksalardı, ruh vücuttan ayrıldığı için onlar öleceklerdi diyorlar. Bütün bilgiler yanlış sevgili kardeşlerim. Ve insanları gerçekten çok zararlı edecek hüviyette. Ve Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَةِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ Onlar Allah'ın ayetlerini ve ona, Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı örterler diyor. İnkar ederler. اُلَٰئِكِ يَيُسُ مِنْ rahmeti. Bizim rahmetimizin onlar ümit kesenlerdir. Ve اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَل۪يمٌ Onlara elim bir azap vardır. Lise Allah'ın ayetlerinin ve Allah'a özellikle ulaşmanın inkar edilmesi, örtülmesi söz konusu. Burada Allah'a mülaki olmak önemli olan faktör bu. Ve onun örtüldüğünü görüyoruz. Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesinde bu vasıf gösterilmeden Allah Teala genel anlamda diyor ki vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Onlar ayetlerimizi yalanlarlar ve örterler ve inkar ederler. Ülâike ashabün nâr, onlar ateş ehlidirler. Yani cehennemde kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn, ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men ederse onların da gideceği yer cehennem. Ama başkalarının günahlarından da yüklenerek gidecekler. Ne kadar insanı dalalete bırakmışlarsa, o kadar insanın günahlarından, her birinin günahından bir kısmını mutlaka yükleneceklerdir. Öyleyse burada bariz bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yolundan her halükarda men etmek. Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmek insanları. Gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Sahabe adını verdiklerimiz
ve şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar, hem dünya müjdesi almışlar, hem de ahiret müjdesi almışlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri an, takva sahibi de elbette olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber olduk. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, çetmedenler, küfredenler, ve naksedenler. Gerçekten Allah yolunda başka insanların vebalini aldıkları için sorumlulukları büyük bu insanların, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha'na as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayrül mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri gelmişti. Ehl-i Mahuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuyla. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkan Evliya Namzide 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya papeli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan Evliya Namzide artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Ali Namzide 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, sicimde. O orada da 7 alem var, onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini iliğine ve sicine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zilmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıyı geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, sicindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf, melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara ümmi kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmi kitabın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ümmi kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur.
Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela 4 halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine orada. Divanı salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol tarafında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesinin müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu sitesinin münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir düzende önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir ili sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her birinde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de deri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitrit-i müntahaya ulaşır. Ve sitrit-i müntahadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır. Ve üzerinize Allah Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu hüsnü meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

sığınağı, sığın var. Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatı bir müttakine gayrı vahit. Hazamatu adune likülli evvabin hafiz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah-u Teala. Ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhı lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak Allah'a

ise bir bütünü görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı on insanla mürşidine, sonra da seyrisülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur. Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka

yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde huf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikri ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba nefs ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1. Fena makamı, 2. Beka makamı, 3. Zühd makamı, 4. Muhsinler makamı,
5 İhlas makamı, 6 6 Ulu'l-Elbab makamı, 8 kardeşlerim, 4. makam Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makam ise Salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamı ne de ulul-elbab makamıdır. Allah nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunîb. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meyap oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meyap Allah'ın zatıdır. Sığınaktır. Allah İnsanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırtı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ayla 6 ay arasında değişen bir veteledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2000 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. Birinci makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin neslinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz. Nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakalı etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinize bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul elbab makamıdır. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li ulul elbab diye başlıyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Emre Osmanlı'da. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

Acaba bu günleri makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elvaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmet ve fazla rahmet ve salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zilmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Ve affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisinin ayet olduğunu bir bakışta görür.
bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve ilmel yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel yakinin birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler, önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i Sülük'a çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer Seyr-i Sülük'a nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanı Sultan sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra
Bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada ulül-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son sitretül müntaha gösterilir. Ne zaman sitretül müntahayı görürse kişi o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa ulül-elbab makamında hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, sitenin mündayı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra sitenin mündayı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse tövbe-i nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve tövbe-i nasuhunu tamamlar. Tövbe-i nasuh vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır.
Kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuha gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti. Onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki Ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların

günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının dördüncü kademesi. Salah makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi

iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Lihattin takvanın, hakkül yakin takvasının
sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. On ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ardarda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler
Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah Teala. İşte Resuller salih makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salih makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için
iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sonra bilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indiği inayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salallahu aleyhi ve sellem.

El Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed. Ken estayne sırat el müstakim sırat el lezine enam talihim galim maktubi aleyhim ve talihim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as salavat Allah ve salala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Lafzın anlatıldığı standartlarda bir mealle, bir tefsir büyük farklılıklar göstermez. Ama ruha girdiğiniz zaman o mutlaka Allah'tan alınarak verilen bir ilim olmak mecburiyetindedir. Kur'an'ın ruhu Allah'ın öğretisidir. İşte bu derste de size Allah'ın öğretisini sunmaya çalışacağız. Enbiya suresi 74. ayet-i kerime. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lutan ateynahu hukmen ve ilmen ve neceynahu minel kariyetilleti kânet ta melul habais innehum kanu yevme sev in fasıkîn. Kelimeler velutan velut, ateynahu ona verdik, hükmen hikmet, ve ilmen ve ilim, ve neceynahu ve biz onu kurtardık, minel kariyeti ülkeden, elleti ki o, yani o ülke, kânet tamülü yapıyorlardı, el hava ise çirkin işler. Çirkin işler, çirkinlikler. İnnehum muhakkak onlar kâne oldular, kavmi bir kavim, sev'in kötü, fasıkîn fasıklar. Ve cümleler ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais kötülükler, yani habais yani kötülükler işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.

kötülükler, virgül, ahlak, sızlıklar. İşleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.

Ve de Hazreti Lut'un kavmi ahlaksızlıklar içerisinde yüzüyordu. Ahlak büyük ölçüde bozulmuştu. Çirkin şeyler yapıyorlardı. Allah-u Teala burada Hazreti Lut'a hikmet ve ilim verdik diyor. Hazreti Lut bütün Resuller gibi, Hazreti Lut aynı zamanda Nebi'ydi, bütün Nebiler gibi daimi zikrin sahibiydi. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda sahibiydi. Ama Allah-u Teala ona hem zahiri aleme ait olan, hem zahiri alemin ötesine ait olan, gaybe ait ilimler de vermişti. Ve fasık olan bir kavmin içinde Hazreti Lut onların Nebi ve Resulü'ydü. 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve et halnahu fi rahmetina innehu mines salihin ve et halnahu onu dahil ettik fi içine rahmetina bizim rahmetimiz innehu muhakkak o mines salihin salihlerden cümle ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Onu rahmetimizin içine dahil ettik. Yani arkadan salihlerden de dediğine göre mutlaka Hazreti Lut bir Nebi Resul olarak daimi zikrin sahibiydi. Bu sebeple devamlı rahmetle fazl ve rahmetle salavat onu kuşatmıştı. Daimi zikir boyunca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Devamlı bir rahmet bulutu, devamlı bir fazl bulutu o kişiyi sarar. Salihlerin hepsi daimi zikrin sahibidir. Ama Hazreti Lut sadece salihlerden değildi. Salihlerin en üst makamının sahibiydi. Hem Nebi'ydi hem de Resul'ü. Allah razı olsun. Enbiya suresi 76. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Nuhan iz nada min kablu feste cebna lehu necceynahu ve ehlehu minel kervil azim. Ve Nuhan ve Nuh iz olduğu zaman nada, nida etti, çağırdı, dua etti, min kablu önceden, daha önce feslecebna böylece bunun üzerine icabet ettik lehu ona fe o zaman böylece neceynahu biz onu kurtardık ve ehlehu ve onun ehlini minel kerbi şiddetli üzüntüden el azimi büyük azim ve cümleler ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti. Yani seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik. Duasını kabul ettik.
Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Nida, çağırmak, seslenmek, dua etmek anlamına geliyor. Münadi, dua eden, seslenen, ilan eden. Bunun üzerine ona icabet ettik diyor Allah Teala. Yani onun duasını kabul ederek duasını, talebini yerine getirdik. Böylece onu ve ehlini büyük bir üzüntüden kurtardık. Biliyorsunuz Allah Teala Hazreti Nuh'a gemi yaptırıyor. Ve o gemiyle bütün dünyayı sellerin kaplandığı o bir ortamda Hazreti Nuh ve ailesi hayvanlardan birer çift hepsi gemiye yerleşerek bütün dünyayı kaplayan bir selden kendilerini kurtarıyorlar. Hazreti Nuh kavmi tarafından her zaman reddedilmiştir. Pek az insan Hazreti Nuh'un gemisiyle Hazreti Nuh'la birlikte oldular. Geri kalanlar kendi oğlu da dahil olmak üzere orada kaldılar ve sel onları yuttu. Boğularak öldüler. Şimdi 77. ayette Allah Teala bunları anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nasarnahu minel kavmillezi ne kezzebu bi ayatina innehum kanu kavme sev'in fe agraknahum ecmain ve nasarnahu ve ona yardım ettik. Minel kavmi kavimden yani kavme karşı ellezine ki onlar kezzebu yalanladılar, tekzip ettiler. Bi ayatina ayetlerimizi. İnnehum muhakkak onlar kânu oldular. Kavme kavim sev'in kötü. Fe o zaman böylece agraknahum onları boğduk. Ecmain hepsi. Ve cümleler ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu. Böylece onların hepsini boğduk.

Hazreti Nuh'un kavmine bakıyoruz. Allah Teala Hazreti Nuh'a ayetler indiriyor. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a da kitap vermiş ve Hazreti Nuh'a verdiği kitabı kavmi yalanlıyor. Bu sebeple Allah Teala ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik diyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın söylediklerini insanların büyük kısmı mutlaka yalanlamıştır. Her devirde, her kavimde Resuller yaşar ve insanların büyük kısmı bu Resulleri mutlaka reddeder. Şu anda da bütün dünyada durum aynıdır. Şu anda bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ama insanların çok az bir kısmı o Resullere inanıyor, tabi oluyor. Büyük kısım, çok büyük kısımsa hayır, onlar inanmıyorlar, tabi olmuyorlar ve Resullerini yalanlıyorlar, inkar ediyorlar. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbirinin ardından, yani ardı arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler gönderdiğimiz Resulü yalanladılar diyor Allah Teala. Tekzip ettiler. Hangi kavme Resul göndermişse hiç istisna olmamış, bütün Resulleri insanlık tarihi boyunca bütün Resuller insanların büyük kısmı tarafından yalanlanmış. Hazreti Nuh'un kavmi içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamışlar. Hazreti Nuh'u asla bir Resul, bir peygamber olarak kabul etmemişler. Ve sonunda Allah Teala da onları boğmuş. Ve Enbiya Suresinin 78. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Davud'e ve Süleyman'e iz yahkumani fil harsi iz nefeşet fihi gane mul kavm, yani kavmi. Ve kunna li hukmihim şahidin. Ve Davud'e kelimeler, Davud aleyhisselam ve Süleyman'e ve Süleyman iz yahkumani, ikisi hüküm veriyordu. Fi içinde el-harsi, ekin. İz nefeşet, hayvanlar geceleyin yayılmıştı. Yani çobansız olarak yayılmıştı. Fihi hakkında ganemu, koyunlar, el kavmi, kavmi ve kunna, ve biz olduk li hükmühim, onların hükmüne şahidin, şahitler. Diyor ki Allah-u Teala cümleciklerde, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece ve tabi çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik diyor Allah-u Teala.

Şimdi olay nasıl oluyor? Ekinler hakkında hüküm veriyorlardı olayı. İki adam Davud Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Birinin koyunları diğerinin tarlasındaki ekinleri gece yemiş. Davud Aleyhisselam koyunları ekin sahibinin almasına hükmetti. Süleyman Aleyhisselamsa her ikisine uygun bir hüküm verseydin dedi. Davud Aleyhisselam o nasıl bir hüküm diye sordu. Süleyman Aleyhisselam koyun sahibi tarlayı alır, eker, sürer, eski haline getirir. Ekin sahibi de koyunları alır, sütünden, yününden faydalanır. Ekinler eski haline gelince de koyunlar ve tarla sahiplerine geri verilir dedi. Ve aralarında bu hüküm verildi. Davut Aleyhisselam'ın hükmünde koyunları ekin sahibinin almasına karar verilmesi söz konusu. Ama diğeri hakkında bir hüküm yok. Oysa ki bir fiil var ortada. Ekilen bir tarla perişan hale getirilmiş. Öyleyse yapılması lazım gelen ne? Yapılması lazım gelen o tarlanın yine mahsulü bir hale getirilmesi. Bunun sorumluluğu da koyunların yediği tarla olacak. O süreç içerisinde koyunların mahsulü, yünü tarlanın sahibine ait olacak. Çünkü tarlanın sahibi zarar görmüş. Ekinini bir sene sonra alabilecek. O sene zarar gördüğü için onun karşılığı olarak koyunlar ona verilsin diyor Hazreti Süleyman. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam o tarlanın içinde koyunların otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı diyor. Ve biz onların hükmüne şahittik buyuruyor Allah Teala. Her ikisi de Allah'ın Resulleri ve Nebileri. Davut Aleyhisselam'ın zeburu bugünlere kadar ulaşmıştır. Ama Allah Teala Hazreti Süleyman'a da kitap yazdırmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü ey nebiler diyor size kitap verdik ve hikmet verdik. Ve bundan sonra ne olduğunu anlatıyor Allah Teala. 79. ayet-i kerimede diyor ki fehemnaha Süleyman, aslında Süleyman ve kullen ateyna hukmen ve ilmen ve sahharna mea Davude el cibale yusebbih ne ve tayre ve kunna faalin. Kelimeler fe böylece artık fehemnaha, biz bunu ona anlattık, öğrettik.
anlamasını sağladık. Fehime anladı. Feheme en fehime anlamak. Süleymane Süleyman Aleyhisselam ve kullen ve hepsi ateyna biz verdik hukmen hüküm hikmet ve ilmen ve ilim ve sehharna ve boyun eğdirdik emrine verdik mea beraber Davud Davud'e Davud Aleyhisselam el cibale dağ dağlar yusebbihne tesbih ediyorlar ve ettayre ve kuşlar ve kunna ve biz olduk failin yapanlar. Böylece onu bu hükmü Süleyman'a anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih eden dağları ve kuşları musahhar kıldık. Emrine amade kıldık.

tesbih eden, yani tesbih etsinler diye. Dağları ve kuşları musahhar, emrine amade kıldık. Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih eden, yani tesbih etsinler diye dağları ve kuşları emrine amade kıldık, musahhar kıldık, yani emrine amade kıldık.

Dağlar ve kuşlar Hazreti Davut'la birlikte tesbih ediyorlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Tesbih Allah'ın dağlara ve kuşlara yaptırdığı bir işlev. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda dağlar da kuşlar da kendi iradelerinin dışında Allah'ın iradesiyle, ilahi iradeyle Allah'ı zikrediyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama bu Allah'ın iradesiyle zikrettikleri için zikir adıyla anılmıyor. Tesbih adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet yani Enbiya suresinin 79. ayet-i kerimesi tesbihin ne olduğunu daha net olarak bize gösteriyor. Hazreti Davud'un Allah'tan talebi var. Kuşlarında, dağlarında kendisiyle beraber zikretmesi. Allah Teala Hazreti Davud'un talebini kabul ediyor. O talep üzerine, Allah'ın kabul etmesi üzerine kuşlar da dağlar da Allah'ı zikrediyorlar. Ama zikri yapan onlar değil. Allah onlara yaptırıyor. Başka bir irade, ilahi irade, cüz'i iradeye, dağın ve kuşun iradesine tesir etmek suretiyle, kuşun iradesiyle oluşmayan, dağın iradesiyle oluşmayan, ilahi iradeyle oluşan bir zikir müessesesi meydana geliyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bunun Kur'an'daki adı aynı isim tekrar edildiği halde, Allah'ın ismi tekrar edildiği halde zikir değildir. Eğer dağlar ve kuşlar kendi iradeleriyle Allah-u Teala'nın adını zikretselerdi, Allah, Allah, Allah deselerdi, onun adı zikir olacaktı. Ama ilahi irade kendilerine Allah'ın adını söylettiği için başka bir iradenin tesiri altında Allah'ın adını tekrar ettikleri cihetle bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zikir değil, tesbihtir. Öyleyse Hazreti Davud ne yapmıştır? Allah'tan talepte bulunmuştur. Neyi? Dağların ve kuşların Allah adını tekrar etmelerini, Allah'ı tesbih etmelerini. Allah Teala Hazreti Davud'un talebini kabul etmiştir. Kabul etmiş ve dağlara da, kuşlara da derhal Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettirmeye başlamıştır. İlahi irade kuşlar ve dağlar üzerinde tesirini icra etmiş. Onlar Allah'ın adını tesbih etmeye başlamışlardır. Ne üzerine olmuştur bu iş? Hazreti Davud'un talebi üzerine. Allah Teala burada onu anlatıyor. Hazreti Davud'a diyor, dağları ve kuşları Hazreti Davud'un emrine musahhar kıldık diyor. Hazreti Davud'un emrine amade kıldık. Onun emrinin, onun talebinin gereğini yapıyorlar diyor. Devreye giren kim? Allah. Ve Hazreti Davud tesbihte yani daimi zikirde peygamber ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ilahi iradesi onu kontrolü altında tutuyor ve ona da Allah, Allah, Allah diye zikir yaptırıyor. Ama Allah'ın ismini Hazreti Davud kendi iradesiyle söylemiyor. İlahi irade ona devamlı Allah'ın ismini tekrar etmek durumunda
bir hususu oluşturuyor. Yani Hazreti Davud kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar edip Allah'ı zikretmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi onun Allah kelimesini tekrar etmesini, yani tesbih etmesini sağlıyor. Bu sebeple ayet-i kerimede Hazreti Davud'dan da, dağlardan da, kuşlardan da Allah'ın adını tesbih ettikleri şeklinde bir davranış biçimi sergileniyor. Kuşlar da, dağlar da, Hazreti Davud da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorlar. Ama bütün bu Allah'ın ismini tekrarlar, Allah'ın iradesiyle, ilahi iradeyle cereyan ettiği için ismi zikir değil, tesbih. Öyleyse neden Allah-u Teala tesbih kelimesini kullanıyor? Neden Hazreti Davud'un emrine amade kıldık diyor? Bu konular burada aydınlanmış oluyor. Allah razı olsun. Ve 80. ayet-i kerimeye ulaştık. Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve allemnahu san'ate lebusin lekum li tuhsinekum min ba'sikum fehel entum şakirun. Ve allemnahu, ve biz ona, yani Hazreti Davud'a öğrettik. Sanate, sanat yapmak, lebusin, libas, elbise. Elbise kelimesi libas kelimesinden geliyor. Lebusin, libas, elbise, aynı kökten gelen kelimeler, elbise, giysi. Lekum, sizin için. Li tuhsinekum, sizi koruması için. Min be sikum, sizin şiddetli çarpışmalarınızdan.

Fe artık öyleyse buna rağmen hel mi entüm siz şakirun, şükredenler. Cümleler. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise yani zırh yapmayı öğrettik. Artık siz şükredenler misiniz? Belki de daha doğrusu artık değil de

Hazreti Davud demiri eriterek zırh yapmayı Allah-u Teala'dan öğreniyor. Allah razı olsun. 81. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velli Süleyma Nerriha Asıfeten Tecri Bi Emrihi İlel Ardilleti Barekna Fiha ve kunna bi kulli şeyin alimin. Kulli şeyin alimin. Ve li Süleymane, Süleyman için erriha rüzgar asifeten. Fırtına. Teci akar gider bi emrihi onun emriyle ilel ardı o yere. Elleti ki o barekna bereketli kıldık fiha orada. Ve kunna ve biz olduk bi kulli şeyin her şeyi alimin bilenler. Ve li Süleymaner riha asifeten. Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindir. Tecim bi emrihi ilel ardı. Onun emriyle onun emriyle

orada bereketli kıldığımız yerlere gider. Ama onun emriyle gider diyor Allah Teala. Ve fırtınalı rüzgar. Orada bereketli kıldığımız yerlere onun emriyle gider. Orada onun emriyle bereketli kıldığımız yerlere gider.

Hazreti Süleyman tayi mekanın sahibidir. Hazreti Süleyman kuş dilini bilendir. Hazreti Davud da kuşların zikretmesini istiyor. Allah'ı tesbih etmesini istiyor. Kuşların tesbih edip etmediğini görüyor Hazreti Davud, biliyor. Öyleyse Hazreti Süleyman'dan bahsediyor Allah Teala 81. ayet-i kerimede. Fırtınalı rüzgar, yani hafif bir rüzgardan fırtınaya kadar her çeşit rüzgar Hazreti Süleyman içindir diyor. Hazreti Süleyman'ın başka bir ayetinde Allah Teala rüzgar hızıyla hareket ettiğini söylüyor. Bu ayette bu kadar fırtına rüzgar Hazreti Süleyman içindirden muradı o. Rüzgar gibi rüzgar hızında Hazreti Süleyman seyahat ederdi. Allah Teala'nın

Rüzgar. Bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle gider.

Fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman için de rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Yani Hazreti Süleyman fizik vücuttayı mekanı yapardı rüzgar yardımıyla. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve mineş şeyatini men yegu sune lehu ve ya'melun amelen dune zalik ve kunna lehum hafizin mineşşeyatini ve şeytanlardan men yegusune denizde dalgıçlık yapanlar lehu onun için vardır ve ya'melun ve yapıyorlar amelen amel iş dune başka zalike bu şu ve kunna ve biz olduk biz idik lehum onlar için hafızin koruyanlar muhafaza edenler.

ve şeytanlardan, onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Öyleyse şeytanları Hazreti Süleyman'ın emrine koyan da Allah, emrinde kalmalarını temin eden de Allah. Onları muhafaza ediyor. Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmalarını temin ediyor. Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza ediyor onları. Burada biz onların koruyucuları için idik manası da çıkıyor. Ama bu mana şeytanlar için pek gerekli değil. Şeytanların korunmaya ihtiyacı yok. Ama şeytanlar Hazreti Süleyman'dan kaçabilir. Onları kaçmaktan koruyan şeytanların yapacağı her yanlış şeye mani olan ve Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmasını temin eden, şeytanları Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza eden Allah'tır. Onun için Allah Teala ve kunna lehum hafizin diyor ve onları muhafaza eden onların muhafızı, yani onları Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza eden bizdik diyor Allah Teala. Demek ki olay bu dünyada cereyan ediyor. Zahiri alemde gayb aleminin varlıkları olan şeytanlar, zülmani alemin varlıkları olan şeytanlar,

denize dalıyorlar, dalgıçlık yapıyorlar ve iş yapıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti Süleyman zamanında şeytanları zahiri alemin standartlarına tabi kılmış. Bu içinde bulunduğumuz alemde biz insanlar fizik vücudumuzla varız. Bu alemin içinde cinler de var, şeytanlar da var, melekler de var. Ama her biri bu belli hacmin içinde, mesela bu odanın içinde altı alemin altısı da var. Ama geriye kalan beş tane alemi baş gözlerimizde göremiyoruz. Onlar da normal standartlarda bizi göremiyor. Ama Allah-u Teala şeytan ve kabilesi sizin görebilmeyeceğiniz yerlerden sizi görürler diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime şeytanların fizik standartlarda dalgıçlık işini yaptıklarını ifade ediyor. Başka işler yapanlar da vardır diyor. Öyleyse Hazreti Süleyman devrinde Hazreti Süleyman şeytanları çalıştırıyordu. Şeytanlar Allah'ın emri üzerine, Allah'ın uygun görmesi üzerine, Allah'ın onları işe koşması sebebiyle çalışıyorlardı ve iş yapmalarını Allah istediği için onları fizik standartlarda orada vazifeli kılmıştı. Cinler de çalışıyordu. Gene cin tayfasından olan şeytanlar da çalışıyordu Hazreti Süleyman'ın emrinde. Ve hepsi bu fizik dünyada çalışıyorlardı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bize açık bir şekilde ispat ediyor ki Allah-u Teala dilediği zaman şeytanları bu dünyanın fizik standartlarına göre vasıflandırıyor, teçhiz ediyor. Bu dünyada görev yapıyor şeytanlar ve cinler. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cinlerden bahsediyordu. Süleyman'ın emrinde çalışan cinler diyordu. Süleyman'ın asası, Süleyman öldükten sonra asası bir kene tarafından tamamen yeninceye kadar ve bu sebeple asa çürüme sebebiyle parçalanıncaya kadar ve Hazreti Süleyman yere düşünceye kadar bu sebeple cinler Hazreti Süleyman'ın öldüğünü anlayamadılar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Süleyman tayi mekanın sahibiydi. Hazreti Süleyman Allah'ın cinleri emrine tahsis etmesiyle cinlere de şeytanlara da kumanda ediyordu. Hazreti Süleyman Allah'ın indindeki o özel ilmi, ilmi ledunu bilenlerdendi. Hem tayin mekan açısından bilenlerdendi, hem de şeytanları ve cinleri çalıştırma açısından bilenlerdendi. Öyleyse böyle bir dizaynda Hazreti Süleyman'ın cinlere olan hakimiyeti, rüzgara olan hakimiyeti, sonsuzluğa hareket edebilme yeteneği, kuşlarla konuşabilmesi hep Allah'ın ona verdiği özel yetkilerdi. Ayet-i kerime şeytanların da bu ayet-i kerime şeytanların ama bahsettiğim diğer ayet-i kerime cinlerin de bu dünyada zahiri alemde Hazreti Süleyman için çalıştıklarını kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah-u Teala dilerse başka alemin varlıklarını bir başka alemde vazifeli kılıyor. Ayet 83 ve Eyyube iznade rabbehu enni messeniyet durru ve ente erhamür rahimin. Ve Eyyube ve Hazreti Eyyub iznada nida etmişti. Rabbehu onun Rabbi, kendi Rabbi enni muhakkak şüphesiz ben messeniye bana dokundu, isabet etti. Eddurru sıkıntı, zarar ve ente sen
Erhamur Rahimin, merhametlilerin en merhametlisisin. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti. Yani hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Merhametlilerin en merhametlisi Erhamur Rahimin, aynı zamanda rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.

Hazreti Übey bu hastalıkların verilmesinin arkasında şeytan var. Hazreti Eyüp Allah'a çok şükreden, çok hamd eden bir kuldu. Çok malı mülkü vardı, çocukları vardı. Ve şeytan Allah-u Teala'ya dedi ki bu şartlar altında bu kadar bollukta herkes şükreder. Onun elindekileri al, ona rahatsızlıklar ver bakalım şükredecek mi? Ve Allah-u Teala Hazreti Eyüp'ü bütün dertlere müptela kıldı. Hazreti Eyüp'ün iç organlarının hepsi hastalandı, dış organlarının da hepsi hastalandı. Hazreti Eyüp, Allah'a sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin diye, merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin diye iki anlamada gelir. Allah-u Teala'dan talepte bulundu ve uzun süre o acıları çekerken, hastalık acılarını, Hazreti Eyüp Allah'a hep hamd etti, hep şükretti. Ve şeytanı yendi. Bir gün Allah-u Teala dedi ki, ayağını yere vur, vurdu Hazreti Eyüp. Oradan su çıktı ve o çıkan suyla yıkan dedi, Hazreti Eyüp yıkandı. Dış çevresindeki bütün hastalıklar geçti. İç suyu dedi, içti. İçindeki hastalıkların da hepsi geçti. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala anlatıyor. Sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Ve bir sonraki ayet-i kerimede zaten Allah Teala bunu anlatacak. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, böylece bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunu işlemiş olduk. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, zülcelahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz ahiret günü. Yevmül ahir. Evvel önce manasına geliyor. Ahir de sonra. Yevmül ahir lügat manasına bakarsanız sonraki gün. Sonraki gün yevmül ahir emaniye bilgilerden hareket edenler için gene insanları büyük bir hataya sürükleyebilecek olan bir mana kazanıyor. Yevmül ahire kıyamet günü diyorlar. Sadece Allah Teala yevmül ahirle kıyamet gününü anlatıyor ve bununla olayı bitiriyorlar. Yevmül ahir kıyamet günü içinde geçerlidir. Yevmül evvel eğer yaratılış günüyse, kainatın yaratılışıysa, büyük patlamaysa, böyle kabul ediyorsak ki yevmül ahiri kıyamet günü olarak kabul ettiğimiz zaman böyle kabul etmemiz gerek. O zaman yevmül ahir gerçekten kıyamet günüdür. Eğer yevmül evveli kendinize göre dizayn ediyorsanız doğduğunuz gün yevmül ahirdir sizin için. Öldüğünüz günde yevmül ahir. Eğer söz konusu olan amenü olmaksa, ne zaman Allah Teala amenü olmaya ve ahiret gününe inanmak diyorsa, ne zaman Allah Teala Allah'a ulaşmaktan bahsederek yevmül ahir kelimelerini kullanıyorsa, o zaman yevmül evvel irşat makamına tabi olduğunuz gündür. Ya da daha evveline gidelim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Yevmül ahir, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gündür. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden Allah'a ulaştığınız güne kadar biliniz ki Allah-u Teala size devamlı yardımlarını gönderecek ve sizi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse muhtevaya beraberce bakalım sevgili öğrenciler, bizimle ve dinleyenler. Allah Teala yevmül ahiri hangi standartlarda kullanıyor? İşte Kehf suresi 103-104. Ayet-i kerimeler, 105. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala mealen buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Allah'ın
ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir. Öyleyse bir fiil var, bir de fiilin sonucu. Fiil Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar etmek. Kim inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitmesi başka nerede geçiyor diye ve yakalıyoruz. Allah Teala Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde şunları söylüyor. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennühüm kezzebû bi ayatina ve kânû anha gafilîn vellezîne kezzebû bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalûn. Diyor ki Allah Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Haksız yere yeryüzünde kibirlenmektedirler. Kim bu insanlar? Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar irşat yolunu, yani insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan, Allah'a fizik vücudunu teslim ettirecek olan, Allah'a nefsini teslim ettirecek olan, iradesini teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman, rüşt yolunu, irşat yolunu, hidayet yolunu gördükleri zaman onu yol olarak itiraz etmezler, yol olarak kabul etmezler. Ne zaman onlar gay yolunu görürlerse o yolu kendilerine yol edinirler. Burada zaten bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Aslında hidayet yolunu seçenler gay yolundayken gay yolundan hidayet yoluna geçenlerdir. Hidayet yolunu seçmeyenler ebediyen gay yolunda kalacak olanlardır. Ve nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Şimdi ayet-i kerimenin devamına bakalım. Onlar gay yolunu gördükleri zaman bu yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Kibirlenenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İrşat yolunu kendilerine yol olarak kabul etmeyenlerdir. Ve 147'de de Allah Teala diyor ki kim ayetlerimizi yalanlarsa ve yevmil ahire mülaki olmayı, ulaşmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Kehf 105'te ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir. Burada da kim yevmül ahire mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Öyleyse iki tarafta da sonuç aynı. Amellerin boşa gitmesi neticede eşitliğin diğer tarafına bakıyoruz.
tabirlerden birisi de aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, Allah'ın ayetlerini yalanlamak. İkinci kavramda mülaki olmak kelimesi de aynı. Birinde Allah'a mülaki olmak diyor Allah Teala, birinde yevmil ahire mülaki olmak diyor. Görülüyor ki yevmil ahir Allah'a mülaki olma günü. Mülaki, Allah'a mülaki olduğumuz zaman yevmil ahir bizim için oluşmuş olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yevmil ahir, sonraki gün bir muhteşem dizaynı içeriyor. İnsan ruhunun ait olduğu yere geri dönmesi. Allah'a vasıl olma. O yevmil ahir ki üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala Zümer 54'te buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekum il azabe sümme la tünsaru. Diyor ki üzerinize ölüm günü gelmeden önce, azap günü gelmeden önce, ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, neticede her ikisi de gelmeden önce dediğine göre bu dünya hayatını ifade eder. Yani bu dünyada yaşadığınız sürece diyor, ölmeden önce Allah'a mülaki olmayı isteyin. Allah'a yönelin. En iyi bir yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. 7 safhalık İslami hayatınızı yaşayın. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı önce dileyin. İşte bu yevmil ahiri dilemektir. Görüyoruz ki Allah Teala üzerimize ölüm günü gelmeden önce şu dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi, arkasından da ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ona ulaşmayı, yani yevmil ahiri dile. Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ilk takvanın sahibi olmaktır. Bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediğini ve Allah'a kul olduğunu söylüyor Allah Teala gene Zümer Suresi'nin 17. ayet kerimesinde. Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi ve hümül büşra ve beşir ibadî. Onlar, sahabe, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara
müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yevmil ahire dilemek kişiyi Allah'a kul olmak şerefine de erdiriyor. Allah'ın yevmil ahirin farz olduğunu, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı Allah Teala farz kılmış üzerimize ve bu sadece bir dilekle gerçekleşen mutlak bir olaydır. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka Allah Teala verdiği sözün gereği olarak bizi yevmil ahire ulaştıracaktır. Öyleyse üçüncü ayet-i kerime farzlardan üçüncüsü Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yevmil ahir ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Ve dördüncü defa farz Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaçıp Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ en enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, inabe olmuşsa, sen de onun yoluna koy. O aynı sebil üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Şura Yunus 125 Allah-u Teala buyuruyor. Allah'u yedü darüsselam yehdi ileyhi men yeşâhi ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim zaten Allah-u Teala'nın zatına ulaştıran yol. Allah-u Teala Asaf suresinin 43. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimin kendisine yönelmiş bir yol olduğunu söylüyor. Sırat-ı aleyhi müstakim kullanıyor. Benim üzerime istikametlenmiş yoldur diyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. 7. ayet-i kerime 158 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Rad 21 Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun bir farz olduğu, Allah'ın emrettiği ifadesi de kesin olarak ortaya konuluyor. 9. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın emri Şura 47 ile Allah-u Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, ölüm günü gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın davetine icabet etmek, Allah'a yönelmek ve Allah'a
ulaşmak. Onuncu ayet-i kerime ve bi ahdillahi effu buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın af, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Bu Allah'ın ahdi dört teslimi de içeriyor. Ama en azından ruhumuzu Allah'laştırmak bunların birincisi. Başında gelen Yevmilahir müessesesi 11. ayet-i kerime Maide 7 diyor ki Allah Teala o zamanki Allah'a işittik ve itaat ettik demiştiniz. O günü hatırlayın ki o gün misakiniz, Allah'a verdiğiniz misakiniz üzerinize farz kılındı diyor Allah Teala. Dört teslim içeren bir misak. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 28 İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yevmil ahir ruhunuzun Allah'a ulaştırılması müessesesi bir bütünü ifade eder. Şimdi sizinle Kur'an-ı Kerim'de bir gezintiye çıkalım ve yevmil ahir müessesesini ayetlerle şöyle bir yoklayalım. Diyor ki Allah Teala Bakara Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde insanlardan öyle kişiler var ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Yani iman ettik demeleri onlar için bir kurtuluş değildir. Çünkü diyor Allah Teala bu ayette söylemiş oluyor ki biz onların kalbini biliriz. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bir dilek yoksa onların mümin olmaları söz konusu değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yevmil ahiri dileyendir. Yevmil ahire Allah'a ruhunu ulaştırmaya iman eden kişidir. Onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Bakara 62'de diyor ki şüphesiz ki ameni olan Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve nefsi ıslah edici ameller işlerse artık onların mükafatları Rablerinin katındandır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklardır. Allah-u Teala'nın ifadesi ne? Allah'a amin olmak, yani yevmil ahiri dilemek ve Allah'a amin olmak, Allah'a inanmak ve yevmil ahire ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak. Tek başına Allah'a inanmak kimseyi küfürden kurtaramıyor. Küfürden kurtuluş mutlaka Allah'a inanmakla birlikte yevmil ahire de inanmayı gerektiriyor. Ve bu neyi oluşturuyor? Ayet-i kerime gereğince, Bakara 62 gereğince, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka nefsi ıslah edici ameller işleyecektir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi Allah-u Teala 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracak. Tabiyetinden sonra da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Bu ise nefsi ıslah edici amel işlemekle mümkündür. O noktadan itibaren zikir yapan bir kişinin kalbine Allah-u Teala fazılları gönderecek. Fazıllar nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşecektir. İşte bu nefsin tezkiyesidir. Bu nefsi ıslah edici ameldir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler
nefsi ıslah edici amel işleyebilirler. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amellerdir. İyi ameller başka şey, nefsi ıslah edici ameller başka şey. Bakara 126, Allah Teala buyuruyor. Ve iz kâle İbrahim Rabbi cel hâzâ beleden âminen verzuk ve ehlehu mine semerâti men âmine minhum billâhi vel yevmül ahire. Hazreti İbrahim Allah Teala'ya dedi ki, ya Rabbi burayı emin ve emin bir elde kıl. Onun halkından, Allah'a ve yevmül ahire iman edenleri semerelerinden rızıklandır. Allah Teala ayet-i kerimenin devamında ve men kefere fe ümettiuhu kalilen sümme attar ruhu ile azabın nari ve bilsen masir. Bu kişinin mümin olduğunu, onun dışında kalanların kafir olduğunu şöyle anlatıyor. Kafir olan kimseye ise az bir süre geçindirir ve sonra onu ateş azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir dönüş yeridir diyor Allah Teala. Buradaki ifadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, amin olanlar, Allah'a ve ruhu Allah'a ulaştırmaya inananlar. Ve Bakara 177. Allah Teala diyor ki, leysel birre en tüvelli vücuhekum kıbetel meşriki vel magribi velakinel birre men amene billahi vel yevmil ahiri. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Sizi ebrar kılacak olan bir husus değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire inanmasıdır. Ve mutlaka konunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmaktan geçiyor. Sadece Allah'a inanmak değil. Allah'a inanmak ve yevmil ahire inanmak. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak. Bakara 228. Allah Teala kadınlardan bahsediyor. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa o zaman hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya iman etmek. Bu Allah-u Teala'nın dininde bir bütünü ifade ediyor. Allah'a iman etmenin yanı başında hep Allah-u Teala yevmil ahire de beraber kullanmış. Bakara 232'de gene hanımları boşamakla alakalı bir ayet-i kerime. Diyor ki, işte sizlerden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimse bununla öğütlendirilir. Onlara böyle vaaz edilir. İşte bu sizin tezkiye olmanız içindir. Ve tezkiye olmanız ve temizlenmeniz içindir diyor. Şimdi görülüyor ki yevmül ahir tezkiye olmanın tabii standardı. Yani yevmül ahir varsa nefs tezkiyesi var. Biliyorsunuz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü basamaktasınız.
14. basamağa kadar Allah Teala size 10 tane ihsan verecek. Ve Allah'a kapalı olan bütün kapılarınızı Allah'a açacak ve sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiiyetle beraber devrin imanın ruhu başınızın üzerine gelecek. Kalbinizin kapısı açılacak, kalbinizin içine iman yazılacak. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. İşte ayet-i kerime aminu olanların ve yevmil ahire inananların. Allah'a ve yevmil ahire aminu olma. Yu'mini yu'minu billahi vel yevmil ahire. Hep Allah-u Teala beraber kullanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı Allah'a ulaşma gününe inanmak, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya. Bakara suresinin 264. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Ya eyyühellezine aminu la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey amin olanlar, Allah'a ve yevmil ahire inanmayıp malını insanlara riya yaparak harcayan kişi gibi sadakalarınızı başa kakarak ve gönül isterek iptal etmeyin, boşa çıkarmayın. Öyleyse burada ifade edilen şey ne? Ey amil olanlar diyor. Amil olanların hem Allah'a ulaşmayı dilediklerini hem de yevmil ahire inandıkları söz konusu. Allah'a inanmak, yu'minu billahi, Allah'a inanmak hem de yevmil ahire inanmak, Allah'a ruhun ulaştırılacağı güne inanmak söz konusu. Ve Ali İmran suresinde Allah Teala diyor ki amin olmanın, Allah'a amin olmak ve yevmil ahire inanmak standartlarını verirken diyor ki yu'minune billahi vel yevmel ahire ve yu'minune bil marife. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler, maruf ile emrederler, anil münkeri münkerden nehyederler. Ve yusari'une fil hayrati ve hayırlarda yarışırlar. Bu üst seviye bir ayet-i kerime kişinin daimi zikre ulaşması ve hayırlarda yarışmasını da içeriyor. Ama konunun başlangıcına baktığımız zaman hep aynı olay var. Allah'a inanmak ve gömül ahire inanmak. Burası irşat makamı. Bu ayet-i kerime irşat makamına ulaşmış. Allah Teala tarafından irşada tayin edilmiş birisinden bahsediyor. Onların dizayını münkerden nehyetmek ve marufla emretmek. Ama başlangıç noktalarına bakıyoruz. Allah'a ve yevmil ahire iman ederler, edenler. Öyleyse Allah'a iman etmekle Allah'a ulaşmaya iman etmek aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'a iman etmek kişiyi mümin haline getiremiyor. Mümin standartlarına getiremiyor, ulaştıramıyor. Herkes Allah'a inanır. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a inanırlar. Ama kurtulamayanlar gene %90'dan fazlasıdır insanların. Öyleyse Allah'a inanmak değil, onun bir adım daha ötesine geçmek durumundasınız. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağınıza da
inanmalısınız. Allah Teala diyor ki Nisa 38'de vellezine yunfikune emvalehum naen riyaen nasi ve la yuminune billahi ve la bil yevmil ahire. Onlar halka gösteriş için mallarını infak ederler. Onlar Allah'a da ahiret gününe de inanmazlar. Yevmil ahire de Allah'a da Allah'a ruhlarını ulaştırmaya da inanmazlar diyor. Burada bu insanlar diyor, şeytanın yakın dostudur. Bu kötü bir yakınlıktır. Allah'a ve Allah'a ruhu ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya inanmayanlar şeytanın dostlarıdır diyor Allah-u Teala. Nisa 39'a bakıyoruz. Ve mâ zâleyhim lev âmine billâhi vel yevmil âhire. Mimma rezekna kumullâhi ve kânallâhi bihim alîmâ. Ne olurdu diyor Allah-u Teala onlar Allah'a ve yevmil âhire ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşması gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi. Burada yevmil âhirin muhtevasında fizik vücuda Allah-u Teala'nın fizik vücut Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi müşriğine tabi olduktan sonra zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin içine girerek fazıllar kalbin içinde birikime başlıyor. İşte bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Allah-u Teala'nın burada bahsettiği bu müessese. Nisa 59'da Allah-u Teala diyor ki ya eyyüellezine aminu atiullahi ve atiur resule ve ulul emri minkum fe intenezatun fi şeyin ve redduhu ilallahi ve resulün kütüm tümününe billahi ve yevmül ahire. Eğer siz Allah'a ve yevmül ahire inanıyorsanız o zaman amin olarak Allah'a ve Resul'e itaat edin ve sizden olan idarecilere ulul emre itaat edin. Eğer bir hususta ihtilaf ederseniz onu Allah'a ve Resul'üne

İnkar edilen statünün içinde yevmil ahir mutlaka geçiyor. Allah'a ulaşma Kur'an'ın bütün kavramlarından daha önemli bir kavram Allah'a göre. Çünkü kişiyi dalalete, hidayete götürecek olan şey budur. Allah'ın temel emri, bu çağın da alameti farikası, bu çağın remzi, işareti hidayettir.

Maide suresinde Allah Teala diyor ki: İnnellezine aminu vellezine hadu ve sabiune ve nesara men amene billahi vel yevmil ahire ve amile salihan fela hafin aleyhim ve lahim yasunun. Maide 69. Diyor ki o Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden kimler Allah'a ve yevmil ahire inanıyorlarsa ve nefsi ıslah edeceğimi düşünüyorlarsa onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken kitap sahipleri adını verdiği Yahudilerin, Hristiyanların arasında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi İslam'ı yaşayanlar olduğunu, kainatın tek dinini yaşayanlar olduğunu bu ayet-i kerimesiyle ayet 69'da net olarak anlatıyor. Allah razı olsun. Ve o insanların özelliklerini veriyor. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inananlar. Tövbe suresine bakıyoruz. 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte onların böylece hidayete erenler olması söz konusudur diyor Allah-u Teala. Kimi hidayete erenler? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Allah'a ve ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmaya iman edenler. Mutlaka bu mananın çıkması gerektiğini nereden anlıyoruz? Çünkü Allah-u Teala onların hidayete erenlerden olacağını söylüyor. Yani hidayete ermenin,

Allah Teala burada hidayete ermenin başlangıcının Allah'a ve yevmil ahire inanmaktan geçtiğini anlatıyor. Bu adamlar ne yapıyorlarmış? Bunlar namaz kılıyorlarmış. Zekat veriyorlarmış. Ve Allah'tan başkasından korkmuyorlarmış. Bu insanlar. Bu ayet-i kerime amin olan ve Allah'a ruhlarını ulaştıracakları güne inananların, yevmil ahire inananların ancak onların hidayete erdiğini söylüyor. Tevbe 19'da Allah Teala diyor ki siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi mi tuttunuz? Yani hacca gelenlere su verilmesi de, Mescid-i Haram'ın imar edilmesi de kişiyi Allah'a amin olan, iman eden ve yevmil ahire iman eden kişi hüviyetine ulaştırmaz.

Onlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Hem nefsleriyle cihad edenlerdir. Yevmil ahir kelimesiyle çakışıyor ifade. Çünkü yevmil ahir mutlaka yevmil ahire inanmak, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kişiyi bu noktaya ulaştırır. Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır ve kişi mutlaka nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse Allah'a ve yevmil ahire inanmak nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefs tezkiyesi yevmil ahire inanmakla başlar. Allah'a ulaşma gününe ruhunu Allah'a ulaştıracağına kim inanıyorsa sadece onlar bu ayetteki gibi nefs tezkiyesi onlar Allah'ın katında misavi olmaz diyor, eşit olmaz diyor Allah-u Teala.

29 Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi. Ve ilâ medyene ehâhüm şâiben fekâle yâ kavmin budullâhe vercül yevmül ahire. Şimdi burada yevmül ahirin Allah'a ulaşma günü olduğunun daha kesin bir delili var. Ankebût 36'da Allah Teala diyor ki ve ilâ medyene ehâhüm şâiben. Medyen halkına onların kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Fekale dedi ki ya kavmi budullahi, ey kavmim Allah'a iman edin. Allah'a kavmi budullahi, Allah'a abdolun. Allah'a kul olun. Vercül yevmel ahire ve yevmül ahire ulaşmayı dileyin. Yevmül ahire dileyin. Ve la tasef fil ardı müfsidin ve yeryüzünde bozguncular olarak fesat çıkarmayın. Şimdi burada Allah Teala vercül yevmül ahire diyor. Yevmül ahire dileyin diyor. Bakıyoruz. Yevmül ahire dilemekle Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesi aynı şeyi ulaşıyor. Vellezine yercune likaena. Allah Teala diyor ki Ankebût 5'te kim bize ulaşmayı dilerse اَلَّذ۪ينَ يَرْجُونَ لِكَانَا bize ulaşmayı dilerse اَجْرَ اللّٰهِ لَا Allah'ın dilediği o gün mutlaka gelecektir. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَانَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَا kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın dilediği o gün mutlaka gelecektir. Sonra diyor ki Allah Teala onlar nefsiyle cihat etsinler. Allah'a kul olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin bir neticesidir. Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi de Allah'a kul olun ve ahiret gününü, yevmül ahiri dileyin diyor. İsteyin Allah-u Teala'dan. Bir evvel söylediğimiz ayet-i kerimede ancak onların zikrettiklerini, nefsleriyle cihat ettiklerini söylüyordu. Ankebût 5'te de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yevmül ahiri dileyenlerin nefsleriyle cihat etmeleri gerektiğini söylüyor. Ankebût 6. Kim böyle yaparsa nefsiyle cihat etsin diyor. Ahzab suresinin 33. ayet kelimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Lekad kâne lekum fî resûlillâhi usvetün hasenetün limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ." Allah'a rücu etmeye, ulaşmaya ve Allah'ın zatında yok olmaya inananlar. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ı çok zikredenler ve andolsun ki Allah'ın Resulü onlara en güzel örnektir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşanlar için.

Allah Teala Talep 2'de Allah Teala bir muhtevadan bahsediyor. Ve diyor ki İşte bu söylediklerimizle Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir diyor Allah Teala. Allah'a ve ahiret gününe iman etmek. Öyleyse görüyoruz ki sadece ahiret gününe inananlar hidayete erenlerdir. Hidayet ise asgari hidayet, hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sonra fizik vücudun teslimidir. Sonra nefsin teslimidir. Sonra iradenin teslimidir. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşma gününe inanmakla Allah'a ulaşmayı birbirinin arkasından kullanmış. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْفَتِنْ حَسَنَةٍ Onlar için ahsen bir örnek al vardır muhakkak ki diyor Allah-u Teala. Andolsun ki onlar için Resulünüzde Allah'ın Resulü'nde ahsen bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآهِرَ وَزَكَرَ اللّٰهِ كَسِرَ Allah'ı çok zikredenler için Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'a ulaşanlar için görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin arkasından kullanılmış. Ahiret günü Allah'a ulaşma günü. Önce dilek, sonra da ulaşmak. Yercullâhe vel yevmen ahire. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ulaşan. Allah'a ulaşma gününe ulaşan Allah'a böylece ulaşmış olan kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yevmil Ahir müessesesine dikkatle bakın ki Yevmil Ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla oluşur. Hidayet Yevmil Ahir'le gerçekleşir. Ve baştan da söylediğimiz gibi Yevmil Ahir Gömüt Talak'la aynı konu. Gömül Ahir Allah'a milaki olmakla aynı konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, hepinizi Allah'ın huzurunda sevgiyle, gönlümüzce selamlarız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Tek bir Allah söz konusudur. El ilah. Yani Allah. Ve bu tek ilahın tek bir dini söz konusudur. Hazreti Adem ki ilk insan ve ilk peygamberdir. Hazreti Adem'den bu tarafa ne kadar peygamber geçmişse, nebi geçmişse, Allah Teala ne kadar peygamberine şeriat kitabı indirmişse, hepsine sadece bir tek dini vaz etmiştir. Tek bir din, insanlık tarihi boyunca tek bir din, Hanif dini. İnsanların, inananların tek bir toplum oluşturdukları ve tek bir Allah'a inandıkları ve Allah'a kulun tesliminden ibaret olan bir din. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynında son derece açık olarak Kur'an-ı Kerim boyunca görülür ki tek bir din söz konusudur. Tek bir Allah söz konusudur. Ve bütün insanların o tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılması söz konusudur. Ve bunda bir değişikliğin olması hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani din için sen kıyamda ol. Hanif olarak din için kıyamda ol. Hem kendini ikame et manası var burada, hem de dini ikame et. Kıyamete kadar bu dinin ayakta kalması gerekir, diyor Allah Teala. Bu ifade ettiği başlangıç cümlesinden sonra Allah'ın gayet açık bir muhteva getirdiğini görüyoruz. O hanif dinine ki kendini ikame ettiğin ve çini ikame ettiğin, kıyamda tuttuğun o hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif diniyle, hanif dinini yaşayacak olan sadece o dini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan
hanif fıtratıyla yaratmıştır buyuruyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. La tebdile halkullahi. Allah'ın halk ettiklerinde ister dini halk ettiğinde değişiklik ara, hanif dininden başka bir din göremezsin. İster insanların hanif fıtrat ile mi yoksa başka bir fıtrat ile mi yaratıldıkları konusunda bir araştırma yap, göreceksin ki insanlar sadece hanif fıtrat ile yaratılmıştır. Din hanif dinidir, fıtrat hanif fıtratıdır. Allah Teala sana hanif olmanı vahyettik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Adem hanifti. Bütün peygamberler haniftiler. Son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haniftir. Bütün devirlerdeki, bütün kavimlerdeki Resuller hepsi haniftiler. Bugün de bütün kavimlerde Resuller var, onların da hepsi hanif. Öyleyse hanif olmanın standartını veriyor bir sonraki ayette Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun. Bu hanif olmanın başlangıcıdır. Ona yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Hanif dini 7 tane safa ifade eder. Kainatın tek dinidir. Hiç değişmemiştir. Biz bugün hangi ibadetleri yapıyorsak, bütün nebiler, bütün peygamberler, bütün devirlerdeki ve bütün kavimlerdeki Resuller, onlara bağlı olan bütün mürşitler, o mürşitlere bağlı olan bütün dini yaşayanlar, hep aynı dini yaşadılar. 7 safa, 4 teslimden ibaret olan bir tek din. Allah'a kul olmayı ihata eden, birinci safhada Allah'a ulaşmanın talep edildiği, kalbi bir yapıda Allah'a ulaşmayı dilemeyi talep etmekle başlayan bir tek din tatbikatı, Allah'ın kabul ettiği başka bir din mevcut değil. Bu dinin mensupları Allah'a teslim oldukları takdirde Müslümun adını alırlar. Allah'a teslim olanlar.

Allah Teala Tevrat'ta Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah Teala'nın bir karyeyi ortadan kaldıracağını söylemesi üzerine Hazreti İbrahim Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi, onların hepsini mi yok edeceksin? Onlardan bir kısmı için, çok az bir kısmı için hepsini mi feda edeceksin diyor. Allah Teala yaptığı konuşmanın sonucunda eğer orada o kariyede 10 tane Allah'ın yolunda insan bulunabilirse Allah Teala'nın o kariyeyi yok etmekten vazgeçeceği neticesine varılıyor. Ve ayet-i kerime şöyle sonuçlanıyor. O kariyede diyor, sadece bir tek Müslüman aile bulduk. Allah'a teslim olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, açık ve net olarak Allah Teala ifade ediyor ki bu kainatta Allah Teala bir tek din oluşturmuş, Hanif dini ve insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor. Ne dini değişmiş insanlık tarihi boyunca, ne de değişecek, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratması değişmiş, ne de değişecek. Şimdiye kadar olduğu gibi sadece Hanif dini var. Buradan kıyamete kadar geçecek zaman parçasında da sadece Allah'ın kabul ettiği din, Hanif dini, yani Allah'a teslim dini olacak. İnsanlar da ezelden ebede hep Hanif fıtratıyla yaratılacak. Asla değişme göremeyeceğiz insanlarda. Hani fıtratının dışında bir fıtratla yaratan hiç kimse olmayacak. Bunun arkasında bir muhteşem dizayn yatar. Allah nasıl değişmiyorsa, hep varsa, insanları ve kainatı yok ettikten sonra da nasıl var olmaya devam edecekse, İnsanlar var olduğu sürece o Allah'ın sabit kadem olan bir tek dini var olmuştur. Hanif dini. Bu din Hazreti Adem'in dinidir. Bu din Hazreti Nuh'un dinidir. Bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Bu din Hazreti Musa'nın dinidir. Bu din Hazreti İsa'nın dinidir. Bu din son peygamber, son nebi, nebilerin mührü olan, Hatem-ül Enbiya olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Kainatın tek dini, ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygambere kadar gelen tek din, değişmesi de hiçbir zaman söz konusu değil. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Allah'ın dininde ve insanları Hanif fıtratı yaratmasında hiçbir değişiklik olmayacağını ve bunun da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayacağını kesin olarak Allah Teala ifade ediyor. Rum 31'de de Münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an takva sahibi olur. Kurtulanlarsa
sadece takva sahipleridir. Pek çok ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahiplerinin kurtuluşa ulaştığını söylüyor. İşte Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime, altlarından ırmaklar akan cennetler takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 198 takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar için ve bütün hafîz olanlar için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği açık ve kesin, bütün asırlar boyunca Allah-u Teala aynı şeyi istiyor. Hiçbir peygamberim, hiçbir resulüm olmamıştır ki diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, ben ondan namaz kılmasını istememiş olayım, zikir yapmasını istememiş olayım. Zekat vermesini istememiş olayım. Allah-u Teala'nın ibadet dizisi hiçbir devirde değişmemiştir. Yani biz nasıl bugün 5 vakit namazı, 2'de sünnet kılıyorsak fazladan, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti toplam 7 vakit namaz oluyorsa, bütün peygamberler bu 7 vakit namazı kılmışlar. Her peygambere, nebiye ve nebi olmayan bütün resullere de Allah Teala aynı şeyi mutlaka emretmiş. Aynı hususu mutlak olarak emretmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn. Her ne kadar Hristiyanlar, Yahudiler, başka dinin mensupları namaz kılmayı unutmuşlarsa da, Hazreti Musa namaz kılıyordu. Hazreti İsa namaz kılıyordu. Kur'an-ı Kerim neden şu andaki mukaddes kitapların en kıymetlisidir? Çünkü indirildikten sonra hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Tek bir kitaptır. Allah nasıl indirmişse aynen insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 14 asırdır bütünlüğünü korumaktadır. Ama İncil'e baktığınız zaman 4 tane İncil göreceksiniz. Matta İncil'i, Lukas İncil'i, Yuhanna İncil'i ve bir İncil daha, Markos İncil'i. Bu 4 İncil'den sonra bir başka İncil'in de var olduğu ifade ediliyor. Bir mağarada bulunan bir İncil. O İncil, insan eli değmemiş bir standartta Kur'an'daki bütün esasları aynen ifade ediyor. Öyleyse orada 4 tane ayrı evliyanın ele aldığı, yazdığı bir
İncil tatbikatı var. Allah-u Teala ise sadece bir tane İncil indirmiştir. Öyleyse kitaplarda değişiklik olduğu kesindir. Bu neyi ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Çünkü din değişmemiştir ki dört tane yazar yazsa, beş tane yazar yazsa ne olur? Hakikatler değişmez. Onlar farklı şeyler yazabilirler ama bu Allah'ın hakikatlerini değiştirmez. Öyleyse kainatın tek dini, Hanif dini tek bir şeriat içerir. Bu tek şeriat yedi safa ihtiva eder. Birinci safada 28 basamaklık bir dizaynın birinci safhasında, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler yer alır. Bu dinin birinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu da mümkün değildir. Sonra ne olur? Sonra 14. basamakta ikinci safhaya ulaşılır. İrşad makamına ulaşılır. Tabiiyet gerçekleşir. 12 tane ihsanla ve 7 tane de nimet alınır. 21. basamakta 3. safa ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi dinin, kainatın tek dininin, Hanif dininin 3. safhasıdır ve 1. teslim gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu 2. teslimdir. 26. basamakta daimi zikre ulaşır kişi. 27. basamakta nefs Allah'a teslimi olur. Bu 3. teslimdir. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 5. safhada nefs Allah'a teslim olmuştur. Ruh, fizik vücut ve nefs teslimi tamamlanmıştır. 5. safhada. 6. safha kişinin irşada ulaştığı noktayı işaret eder. 7. safha ise iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. 7. safhada son teslim, 4. teslim yer alır. Bu 28. basamağın 5. kademesidir. Bütün Nebi Resuller, bütün Veli Resuller aynı şeyi gerçekleştirmişlerdir. 7 safhada 4 tane teslim. Onlara bağlı olanlar da, dinlerini yaşayanlar da sadece onlardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlarda ikinci bir şeriat hiç oluşmamıştır. Sadece kalın çizgilerle, ana hatlarıyla sadece bir tek şeriat. İşte Allah-u Teala Maide Suresinin 48. ayeti kerimesinde bunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Sana bu kitabı hak ile indirdik buyuruyor Allah-u Teala. Musaddıkan lima beyne yedeyhi.
elinde, beraberinde minel kitabı, kitaptan beraberinde olanı tasdik etmek üzere. Ellerindeki kitapları tasdik etmek üzere. Yani Hazreti Musa'nın kitabı olan Tevrat'ı, Hazreti İsa'nın kitabı olan İncil'i ve isim verilmemiş bütün nebilerin kitaplarını tasdik edici olarak, tasdik etmek üzere sana bu kitabı hak ile indirdik diyor. Yani Kur'an-ı Kerim kendisinden evvel indirilen Tevrat'ın, kendisinden evvel indirilen İncil'in, kendisinden evvel indirilen sayfaların, Zebur'un, bütün nebilere mutlaka Allah-u Teala kitap indirmiştir. İsimleri geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. O kitapların bir kısmına Furkan diyor Allah-u Teala. İndirilen bütün Furkanların, mukaddes kitapların Kur'an'la tasdik edildiğini söylüyor Allah-u Teala. Yani o İncil'ler, dört İncil, ilave edilen Barnaba İncil'i, bir mağarada bulunan Barnaba İncil'i, daha evvel Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat, o kitapların hepsini tasdik etmek üzere sana indirdik diyor Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'i hak ile indirdik diyor. Ve müheyminen aleyhi fahkum beynehum.

ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik diyor Allah-u Teala. Ve müheyminen aleyhi. Fahkum beynehum bima enzelallahu. Sana Allah'ın indirdiği şeyle onların aralarında hükmet diyor Allah-u Teala. İnsanlar zaman içerisinde şeriatı değiştirmişler. Değişmeyen şeriatı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir defa daha indiriyor. Ve onların aralarında bu şeriatla, hepsine benim verdiğim aynı şeriatla aralarında hükmet diyor Allah-u Teala. Ve la tettebi ehvâhüm amma câeke minel hakkı.

Sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Amma caeke minel hak. Sana haktan gelen şeyden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Li küllin cealna minküm şiraten. Sizden hepiniz için bir şeriat kılmıştık ve minhaca ve açık bir yol belirlemiştik. Hepiniz için bir şeriat, bir tek şeriat kılmıştık ve açık bir yol belirlemiştik. Yani sırat-ı müstakim. Ruhun sırat-ı müstakimi, fizik vücudun sırat-ı müstakimi, nefsin sırat-ı müstakimi, iradenin sırat-ı müstakimi olmak üzere bütün sırat-ı müstakimleri muhtevasına alan bir dizayndan bahsediyor Allah-u Teala. Velev şâallâhü, eğer Allah dileseydi, لَجَعَالِكُمْ اُمَّةً وَاهِدَةً, sizin hepinizi bir tek ümmet kılardı. وَلَاكِنْ لِيَبْلِوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir.

Vestebikul hayrati. O halde hayırlarda müsabaka yapın. Hayırlarda yarışın. İlallahi mercihukum cemi'an. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. Fe yunebbiyukum bima kuntum fihi tahtelifun. Artık hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Ne demek istiyor Allah Teala? Aslında ayrılığa düşmenizi icap ettiren hiçbir sebep yoktur demek istiyor Allah Teala. Size sadece bir tek şeriat indirdim ama siz insanlar aranızda nizaya düştünüz. Bir tek şeriatı parçaladınız. Herkes kendisine bir şeriat indirdi diyor. Uydurdu diyor Allah Teala. İhtilafa düşmenizi icap ettirecek hiçbir şey yoktu. Eğer hepiniz benim emirlerime tabi olsaydınız, o zaman bir tek ümmet olacaktınız, diyor Allah Teala. Ama böyle olmadınız. Bir tek ümmet oluşturmadınız, aranızda ihtilafa düştünüz. Yani benim indirdiğimin dışında bir şeyler uyduruldu. İnsanlar benim indirdiğimin dışında bir şeylere tabi oldular ve böylece farklılıklar oluştu diyor Allah-u Teala.

farklılıkların oluşması Allah'ın indirdiği sebebiyle, Allah'ın indirdikleri sebebiyle değil, insanların onu değiştirmeleri sebebiyle.

Allah'ın indirdiği sadece tek bir şeriat. Sizden hepiniz için bir şeriat. Tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Bir dizi teslimi içeren 28 basamaklık bir yol. Öyleyse anlattığı şey açık ve kesin, başka bir din hiç indirmedim diyor. Hepiniz için bir tek şeriat belirledik, bir tek yol belirledik ama siz aranızda nizâ edip bunları farklı hüviyete getirdiniz.

hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyler oluştu diyor. Eğer herhangi bir dinin mensupları başka bir dinin mensubunun peygamberini, nebisini kabul etmezse o Allah'ın kitabına uymaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri anıyor. Hepsine verdiklerinin aynı şeriat olduğunu söylüyor. Ve o şeriatın değişmeyen hüviyetini de Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Tek bir kitap, hiç 14 asırdır değiştirilememiş bir kitap. Binlerce Kur'an-ı Kerim nüshası aynı özellikleri, aynı kelimeleri, aynı harfleri muhtevi olarak elden ele dolaşıyor. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve kainatın Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa tek şeriatını temsil ediyor. Öyleyse söz konusu olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini teslim dinidir. Bunun Arapça adı da İslam'dır. Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim kılmayı içerir. Şimdi burada dikkatle üzerinde durmamız lazım gelen konu Allah-u Teala'nın bütün ümmetler için tek bir şeriat kıldık sözü. Başka bir şeriat vücuda getirmemiş. Tek bir şeriat kılmış. Ama insanlar o şeriat üzerinde ihtilafa düşmüşler.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indirdiğine baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim evvelce indirdiği bütün kitapların aynı özellikleri ifade eder ve değişmemiş olan asılları muhtevasında toplar. Hazreti Adem'e Allah Teala hangi emirleri verdiyse Kur'an-ı Kerim'de o emirler vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelene kadar hangi peygamberlere verdiği emirler söz konusuysa onlar da o tek emri ifade eder. Hepsi birbirinin aynıdır. Bütün insanlar için dünya insanı için, kainat insanı için, herkes için bir tek şeriat. Sadece bu ayet değil, yani Allah-u Teala'nın Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde söylediği li kullin cealna minkum şir'aten ve minhaca, hepiniz için bir tek yol, bir tek şeriat, bir tek yol kıldık diyor. Yani bu şeriatın tatbikatı, bir tek, tek bir kaideler dizaynı ve o kaidelerin nasıl uygulanması lazım geldiğine dair tek bir açıklama, yol gösterici bir hüviyet. Aynı ayet-i kerime, ama insanlar diyor, aranızda ayrılığa düştünüz. Hangi konularda ayrılığa düştüğünüzü o gün kıyamet günü size haber vereceğim diyor Allah Teala. Ama burada bir garanti de veriyor Kur'an-ı Kerim. Hak ile inmiş o şeriatı muhtevi olan şu anda dünya üzerindeki değiştirilememiş tek kitap. Öyleyse Hac suresinin 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. 67. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki li kulli ümmetin cealna menseken hüm nasikuhu, bütün ümmetler için tek bir yol kıldık. Onlar onunla amel etsinler diye. فَلَا يُنَازِئُنَّكَ فِي الْاَمْرِ, seninle emir konusunda nizaya düşmesinler. وَدْعُوا اِلَى رَبِّكَ, Rabbine davet et. İnneke leala huden müstakim. Muhakkak ki sen istikameti, istikamet üzere olan, istikameti Allah'a doğru olan bir hidayet üzeresin. İşte Allah Teala bir defa daha söylüyor. Bütün ümmetler için bir tek yol, şeriat kıldık diyor. Mensek kıldık.

Bu yol Allah'a, nebilerin, resullerin Allah'a davetiyle başlayan bir yoldur. Tebliğ. Ve bu yol insanları Allah'a doğru istikamet almış olan bir yol üzerinden Allah'a ulaştırır. Kainatın tek şeriatı. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan, bir tek şeriatı muhtevasını alan bir bütün. Bu şeriat 7 tane safa, 4 tane teslimden oluşur. İbadetleri kapsar. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve özellikle zikir, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırılması. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah-u Teala'nın her zaman yedili sistemi kabul etmiş olan dizaynında neden İslam'ın sadece 5 şartı alınıyor? 6. şart açık ve kesin bir şekilde ortadayken nedir 6. şart? 6. şart zikirdir. Bütün ibadetlerin arasında en büyüğü. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah zikirler arasında bir üstünlük dizaynı veriyor. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat inne salatı tenha anil fahşayi vel münkeri vel münkeri ve la zikrullahi ve la zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden de daha büyüktür. Namaz kılma adı verilen zikirden de daha büyük bir zikir var. Zikrullah. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye söylemek. Ne diyor Allah Teala zikrin nasıl yapılacağı konusunda tarif verirken? Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Yani senin ruhun mutlaka 12 defa Kur'an'ımızda farz kıldığımız üzere mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bunun ulaşması için kullanman lazım gelen anahtar zikir anahtarıdır, zikrullah'tır. Rabbinin ismiyle zikredeceksin. Rabbinin ismi El-İlah'tır. El-İlah, Allah. Allah kelimesiyle zikredeceksin diyor Allah-u Teala. İki eceli bir kelime, kalbimizin atışlarına da paralel, çift eceyle her attığında Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbimiz de Allah diye zikreder. Bir gün o zikre ayak uyduracaksınız. O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? En büyük ibadet zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor zikrullah. Öyleyse Allah-u Teala

bütün ümmetler için tek bir yol, tek bir şeriatın var olduğunu bir defa daha söylüyor. O kadar mı? Hayır. Bir defa daha söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah-u Teala Şere'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeyi sizin için de dinden şeriat kıldık diyor. Nuh'a vasiyet ettiğimizi vellezî evhayna ileyke ve aynı şeyi sana da vahyettiğimiz ve mâ vassayna bihi İbrahim'e ve İbrahim'e de vasiyet ettiğimiz ve Musa'ya vasiyet ettiğimiz ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Yani Hazreti Nuh'un şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı. Kur'an'daki şeriat Hazreti Nuh'un şeriatı. Kur'an'daki şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı. Kur'an'daki şeriat Hazreti Musa'nın şeriatı. Kur'an'daki şeriat Hazreti İsa'nın şeriatı. Hem Hazreti Nuh'tan, hem Hazreti İbrahim'den, hem Hazreti Musa'dan, hem Hazreti İsa'dan bahsediyor. Hepsine diyor, aynı şeriatı verdik diyor. Bu ayet üzerine hala tartışan insanlara hep acımışızdır. Allah-u Teala bu kadar açık bir şekilde hepinizin şeriatı aynıdır. Ve o şeriat bu kitabın, bu Kur'an'ın içinde mevcuttur diyor Allah-u Teala. Diyor ki en ekumü dine dini ikame edin diye ve la teteferruku fihi ve dinde fırkalara ayrılmayın diye bu maksatla hepinize aynı şeyi şeriat kıldım diyor. Eğer benim size verdiğim emri yerine getirmiş olsaydınız bugün ikinci bir din hiç olmayacaktı. Aynı şeriatı takip edecektiniz. Bu tatbikatın muhtevası ise bu Kur'an'ın içindedir diyor Allah-u Teala. Kebure alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Onları davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi. Allahu yeştebi ileyhi ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Şimdi burada sonucu görüyoruz. Bütün bunlardan Allah-u Teala'nın muradını görüyoruz. Muradı neymiş? Kullarından İnsanlardan dilediğini Allah-u Teala seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde de 31. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Burada Allah'ın söylediği kim, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, münib olursa, onları kendisine ulaştırır ifadesiyle. Bakalım Rum 30 ve 31'de ne diyordu Allah-u Teala? Diyordu ki, kendini hanif olarak ve veçhini dine ikame et. Hanif olarak ikame et. O hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Din hanifliğini sen de hanif fıtratıyla yaratıldın. Hanif fıtratıylasın. Bütün insanları da Allah hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin.
ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de insanları hani fıtratının dışında bir fıtratla yaratır Allah Teala. Bundan sonra ne söylüyor? Münibine ileyhi yettekun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da yehdi ileyhi men yunib diyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Burada da yehdi ileyhi men yunib, yunib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a yönelenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Ayetleri bütünlediğiniz zaman başka bir müessese olmadığını, dinler mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu ve sadece bir tek şeriat olduğunu görüyorsunuz. Tek bir din, Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in zamanındaki isimle Hanif dini. Tek Allah'a inanan, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve Allah'ın etrafında tek bir cemaat oluşturmayı hedef edinen, hem tevhidi içeren hem de vahdeti içeren bir müessese. Tevhid, Allah'ın tekliği. O tevhid için tek bir cemaat oluşturmak, Allah'ın yolunda vahdeti oluşturmak, birliği oluşturmak, insanlar birliğini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki dinler yoktur. Sadece bir tek din söz konusudur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olduğu olanların yaşadığı tek bir dindir. Hiçbir peygamberin yaşadığı din diğerinden hiçbir farklılığa sahip olmamıştır. Tek bir şeriat söz konusu olmuştur. İnsanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettikleri 7 tane safhadan oluşan tek bir din, Allah'a teslim dini, tevhid dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini. Kıyamete kadar da başka bir din hiç olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene beraber olduk. Bir güzellik daha burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah ve insan. Allah'ın kadındaki en değerli mahluk insandır. Bir tek yaratan vardır, Allah. Ve her şey Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. Allah tarafından yaratılmıştır. Allah dilediğini yaratır, seçer, kendisine ulaştırır, hidayete erdirir, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim alır. Allah Teala tesadüfen seçmez. Layık olanları seçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu layık olanların seçilmesi ikinci seçimdir. Birinci seçimde seçilmeyenler sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Yani çok küçük bir azınlıktır. İnsanların %90'dan fazlası mutlak olarak seçilir. Ama o seçilenlerden çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Dilemeyen kişi için de gidecek yer cennet, cehennemdir. İşte kainattaki her şeyi yaratan Allah'tır. 100 milyar galakside her birinde 100 milyar gezegen olduğu ifade ediliyor. Bugünkü ilmin geniş muhtevası içerisinde, uzay ilmi içerisinde 100 milyar galaksi, her birinde 100 milyar yıldız, ortalama rakam bu. Öyleyse bir sonsuzluğun içindeyiz. Bütün gezegenlerdeki teknik seviyeye baktığımız zaman şunu çıkartıyoruz. Sonuç olarak hangi gezegende son atom savaşından sonra geçen süre daha uzunsa, onlar teknik seviye itibariyle en yüksek hüviyete sahip olanlardır. İşte uçan daireler. Dünyada verilen bu gezegende henüz uçan daire diye bir şey yapılabilmiş değil. Başka alemlerden geliyor uçan daireler ve denizin dibine dalıyorlar. Denizin dibinden tekrar çıkıp gidiyorlar. Belki bilmediğimiz yerlerde üsler kuruyorlar. Uçan dairenin bir özelliği sonsuz hızıyken, ışık hızının ötesinde bir hıza ulaşmasıyken, ikinci özelliği görünmez oluşudur. Bu gözlerle ışık hızının ötesine ulaşmış olan mahlukatı görmek mümkün olmuyor. Öyleyse
Demek ki insan her bulunduğu yere göre bir ayrı hüviyetin sahibi, bir ayrı tekniğin sahibi ve birçok gezegende ışık hızı aşılmış durumda. Dünyamızda da yüzlerce, hayır binlerce UFO görüntüsü alınmıştır. Ve nasıl bir anda gözden kaybolduğu da film almak suretiyle yüzlerce defa ispat edilmiştir. Uçan daireler görünüyor, sonra da gözden dilediği anda kayboluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk insandır. İnsan, Allah'ın yarattıkları içinde aynı zamanda Allah'a en yakın olandır. Neden en yakın olandır? Çünkü sadece İnsan adı verilen bu mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar başka bütün mahlukattan farklı olarak Allah'ın kendilerine üfürdüğü ruhun sahibidirler. Bu Allah'ın ruhu olduğu için insanlar kainattaki bütün mahlukattan üstündürler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı kendi suretinde yaratmıştır deniyor. Bu doğru bir ifadedir. Ama kalın çizgiler itibariyle. Allah Teala her şeyin sahibidir. Yaratan O'dur. Dünyamızda bu koskoca sonsuz kainat içerisinde bir toz zerresi kadar ondan da çok daha küçük bir yapıyı ifade eder. Bizim dünyada verilen bu gezegenimize bir toz zerresi neyi ifade ediyorsa bu kainat üzerinde, dünyamızda bir toz zerresi kadar küçük bir hacmi ifade eder. Ve işte dünyada verilen bu gezegende en üstün mahluk insandır. Neden insandır? Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmüş, bu şerefi insana bahşetmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar Allah'a en çok hamd ve şükretmesi gereken mahluklarız. Çünkü Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Ve bundan daha önemlisi, insanlar Allah'ın ruhunu muhtevalarında barındıran tek mahluktur. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. İşte
İnsanlar arasında resuller var. Cinlerin arasında da resuller var. Cinlerden de 28 basamağı yaşayanlar var. Ama bu 28 basamağın muhtevası içerisinde olmayan ne? Olmayan seyri sülükleri. Ruhları mevcut olmadığı için cinler, Allah'ın ruhu kendilerinde olmadığı için Allah'a doğru seyri sülük yapmak imkanının sahibi değillerdir. Seyri sülük, yani ruhun şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaşması sadece insana has bir muhtevadır. Böyle bir muhtevanın sahibi olan, olmakla şereflenen insan dünyadaki muhakkak ki en şerefli mahluktur. Allah insanın doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü bir mahluktur. İnsan doğar doğmaz Allah onun içine ruhundan üfürür. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve insandan emir almaz. İnsan istediği zaman ruhunu vücudundan çıkaramaz. Ruh çıkar. İstediği zaman insan ruhunu vücuduna sokamaz. Ruh vücuda girer. Ne girdiğinden ne çıktığından biz insanın fizik vücudu haberdar olamaz. Ruh, nevi şahsına münhasır bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor, sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Ne Allah'tan gelip tekrar Allah'a geri dönüyorsa, onların hepsi Allah'ın emridir. Allah'ın tarifi, Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönen her şey emirdir. Bu sebeple ruh da Rabbinin emrindendir. Allah'tan bize üfürülmüştür, doğar doğmaz. Ve hayatta olduğumuz sürece ruha hükmedemeyiz. Ruh, dilediğini yapmakta serbesttir. Dilediği an çıkar, vücudumuzdan gider. Hiçbir zaman fark edemeyiz. Dilediği zaman tekrar vücudumuza girer, gene fark edemeyiz. Ama bir başka mahluk daha barındırıyoruz. Nefsimiz. Nefsimize gelince, nefs aynı durumda değildir. Nefs, biz uyanık bulunduğumuz sürece, uykuda olmadığımız sürece hep bizim içimizde kalmaya mahkumdur. Bütün insanlar içlerinde nefs taşırlar. Nefs başlangıçta 19 tane afetle mücehhezdir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi 19 grup afet nefsin afetleridir. Nefsin hasletleri yoktur. Sadece afetlerle dolu bir varlıktır. Ruh da Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 grup hasletle mücehhezdir. Nefste kıskançlık var. Ruhta kıskançlık yok. Nefste haset var, ruhta yok. Nefste öfke var, ruhta yok.
Nefste nefret var, ruhta yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefs tamamen afetlerden müteşekkil bir sistemdir. 19 grup afet taşır muhtevasında. Ruh da tamamen hasletlerden müteşekkildir. Hüviyetini değiştirmesi de mümkün değildir. Allah'tan gelmiştir, insana bir emanet olarak verilmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse Allah insanla ruhunu ona üfürdüğü için her an birliktedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bütün insanları ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Bu Allah Teala tarafından vücuda getirilen ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış olma keyfiyeti Allah Teala'nın bütün insanların yaptıklarından anında haberdar olmasını ifade eder. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Hiç kimse bu meşguliyetin dışında kalamaz. Herkesin her yaptığından bu ilim ve rahmetiyle bütün insanları kuşatması sebebiyle, kainatı kuşatması sebebiyle Allah anında haberdar olur. Sevgili kardeşlerim, ruh kontrolümüz altında olmayan ve bize verilen bir emanettir. Bütün insanlara verilmiştir ve Allah Teala emanetini geri ister. Bütün insanların ruhlarını o insanlar hayattayken Allah'a tevdi etmeleri, teslim etmeleri Allah Teala tarafından farz kılınmıştır.

ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Ona Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Ve Rabbine yönel ve ona teslim ol. Min kablen yetekümün azabı üzerine azap gelmeden önce. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu. Kavliyen yetekimine azab ve üzerine azap gelmeden önce Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Bu teslim ruhun teslimidir. İlk teslimimiz. Allah'ın ruhunu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmakla hepimiz görevliyiz. Ve de bir insan böyle bir şeyi gerçekleştirmek hususunda hiçbir zorlukla karşı karşıya kalmayacaktır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Şöyle söylüyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi ve yehdi. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi men yunib. Allah bu kendisine ulaşmayı dileyenleri Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaya Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası mutlaka Allah Teala tarafından seçilir. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da dilemesine engel olanlar devre dışı kalırlar. Onları Allah Teala seçmez. Onların gidecekleri yer bu sebeple kesin olarak cehennemdir. Geri kalan herkesi seçer ki onlara da devamlı ilim ulaştırmaya Allah Teala bir takım insanları vazifeli kılmıştır. Onlardan biri de biziz. Bu ilim sebebiyle insanlar eğer Allah'a ruhlarını hayatta kim ulaştırmayı dilerlerse onlar da kurtuluşa ermişlerdir. Üç safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. İkinci safa ruhun böylece vücuttan ayrılması. Sonra da ayrılan ruhun Allah'ın zatına ulaştırılması. Üçüncü safa ve böyle bir hedefe yönelmeyen bir insanın da ruhu ölümle birlikte Allah'a yine geri dönecektir. Azrail Aleyhisselam ve onun takımı yardımcıları kişiyi ölüm haline ulaştırdıktan sonra onun ruhunu beraberlerine alıp Allah'ın katına ulaştırırlar. Öyleyse Allah Teala'dan üfürülen ruh eninde sonunda mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. İster kişi bunu gönlünce dilesin, ruhu gene Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İsterse dilemesin, o zaman da ölümle beraber vücuttan ayrılan ruh Azrail Aleyhisselam ve onunla beraber olan yardımcıları eliyle Allah'ın katına, Allah'ın zatına geri döndürülür. Geri dönen ruh Allah'a vasıl olur ve Allah'ın zatında ifna olur, fani olur, yok olur. İşte bu fena
ilah makamıdır. Bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ve bu husus Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Dilemezse ne olur? Dilemezse ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizden, biz insanlardan talep bekler. Buna göre yaratılmıştır insan. Nefsinde %100 afetleri olan bir nefsle donatılan, ruhunda %100 hasletler olan bir ruh üfürülen, bir de şu fizik vücuttan ibaret olan insan, üç ayrı bedenin sahibidir. İşte nefs adı verilen fizik vücudumuz da şu fizik vücudumuzun aynı görünümündedir. Ama vücudumuzdan her an ayrılmak yetkisinin sahibi değildir. Ne zaman ayrılır? İnsanın baygın olması hali, bayılması halinde fizik vücut o nefsin vücuttan ayrılmasına engel olamaz. Baygınlık anından itibaren nefs vücuttan ayrılıp dilediği yere gidebilir. İkincisi uyku hali. Kim uykuya dalarsa, uykuya daldığı andan itibaren nefs vücudu terk edecektir. Dilediği yere bir anda gitmek gibi bir yetkinin sahibidir. Ama nefsin 7 tane gök katını aşması, Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değildir. Allah'ın katına ulaşan nefslerimiz değil, ruhlarımızdır. Ruh, Allah'ın ruhudur ve Rabbine her halükarda geri döner. Ya kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz, öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları o kişinin ruhunu alıp Allah'a ulaştırırlar. Veya kişi Allah'a ulaşmayı diler, eğer dilerse mutlaka onun ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü yoksa da öldüğü zaman, eğer bu 7-8 aylık süre içinde ruh vücuttan ayrılmışsa, ki ayrılmaması mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse kişi, mürşidine tabi olacaktır, Allah'tan soracaktır mürşidini. Tabiyet gerçekleştiği anda ruh vücudu mutlaka terk eder. Hangi dergaha aitse o dergaha ulaşır ruh. O dergâhtaki diğer ruhlarla beraber hepsi neticede ana dergâha ulaşırlar. Ve ana dergâh, yani devrin imamının dergâhı, seyri sülükteki bütün ruhları muhtevasına toplar. İşte Allah'a ulaşan, dünya hayatını yaşarken bir vücudumuz var mı sualinin cevabı, evet var. Ruhumuz veya Allah'ın ruhu. Neden ruhumuz diyebiliyoruz? Çünkü bize hasredilmiştir. Bizim vücudumuzun şeklindedir. Bu sebeple bizim ruhumuz diyoruz. Yoksa o ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhu. Kainat üzerinde Allah'a en yakın, Allah'ın elinde kainattaki en üstün mahluk insandır. Melekler değil midir diye bir sual geliyor aklınıza. Hayır, değildir. Melekler insanın da hizmetindedir, Allah'ın da hizmetindedir. Ama
en üstün mahluk insandır. Çünkü Allah'ın ruhunu taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği mahlukat arasında arşı tutan melekler söz konusudur. Bunlar melektir. Ama Allah'ın katında bütün taht sahibi Allah'ın evliyasının tahtlarını arşı tutan melekler, boşlukta tutanlar. Ne zaman bir insan ruhuyla yedinci gök katına ulaşırsa seyri sülük atlı yolculukta, ki bunun sonunda Allah'a ulaşması söz konusudur, o zaman devrin imamının ruhunu görür, etrafındaki 70 kişiye her gün oraya kadar çıkabilen 70 kişiye Ümmül Kitap hakkında gerekli olan bütün bilgileri vermektedir. Devrin imamı Ümmül Kitap'ın altındaki o 70 kişiyi muhtevasını alabilen kürsüdedir. Allah'ın ister Tevrat gibi, İncil gibi, Kur'an-ı Kerim gibi peygamberlerine indirdiği, emredici kaideler taşıyan, emredici hükümler taşıyan mukaddes kitaplar, isterse velilerine ve peygamber olmayan resullerine indirdiği, hükmedici hüküm taşımayan sohbet kitapları olsun, hepsi oradadır. Ümmi kitap, bütün bu kitapları muhtevasına toplayan tek bir kitaptır, kitapların anasıdır. Ümmü, el-kitap, kitapların anısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, adım adım ortalık aydınlanıyor. Şu karanlık dünyamız biz bu dünya hayatını yaşarken sülh ve sükûna ulaşacaktır. Allah-u Teala dünyada verilen bu gezegende hepimizi yaratmış ve de bu gezegen bütün savaşlarının sona ereceği bir sulh ve sükun devresine doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dünya hakimiyetinin son noktalarına ulaştık. Onun bütün insanların Allah'ın hakikatlerini öğrendiği, tatbik sahasına geçirdiği ortamda dünya üzerinde bir hükmü kalmayacaktır. Nefsine hakim olan herkes şeytanı yenmiştir. Nefsine hakim olmak da Allah'ın zikriyle mümkün olan bir şeydir. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça nefse hakimiyetiniz çoğalır. Peki daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizde hiç afet kalmaz.
Öyleyse nefsinize bütün boyutlarıyla hakim olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mükafat ve mücazat sistemini, yani mükafat verme, ödül vermeyle cezalandırma sistemini beraber kurmuştur. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa, o kaybedilen derecat bizi Allah-u Teala'nın cezalandırmasıdır. Hangi olaylarda derecat kazanıyorsak, bu Allah'ın bizi mükafatlandırmasıdır. Önemli mi? Kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü, gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere Allah'ın cennetidir. Gene kıyamet günü, eğer kaybettiğimiz dereceler kazandıklarımızdan fazlaysa, gideceğimiz yer cehennemdir. Gene ebediyen kalmak üzere. Cennet, cehenneme gidecekler için bir görüntüdür. Cehennem, cennete girecekler için bir görüntüdür. Öyleyse, cehennem, cennete gidecek herkes için, bütün fizik vücutlar için bir görüntüden ibarettir. Cennette, cehenneme gidecek olan herkes için bir görüntüdür. Öyleyse, insanlar öldükten sonraki sonsuza kadar devam edecek olan yaşantılarını öyle bir fizik vücutla yaşarlar ki, o fizik vücut ya cennetlik hüviyete sokulmuştur Allah-u Teala tarafından ya da cehennemlik hüviyete sokulmuştur. Neye göre? Kişinin bir ömür boyunca kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin yapısı cehennemi yaşayabilecek olan bir hüviyete sokulur Allah-u Teala tarafından. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o zaman da o kişi cenneti gerçek hüviyette yaşar. Cennet onun için bir fizik alemdir. Ama cehennem bir görüntüdür. Cennete girecekleri için cehennem bir görüntüdür. Cehenneme girecekleri için cennet bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi ilim sahibi kıldı. Biz sizlere öğrettik. Sizler bu aldığınız ilmi kendinize mal ettiniz. Ve de hamdolsun ki sistem tamamlanmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bütünü, hepsi sizlerle birlikte Allah-u Teala'nın emriyle gözden geçirilmiş ve Kur'an-ı Kerim son şeklini, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi son şeklini yaklaşık 8600 sayfalık bir kitap olarak almıştır. Bu 19 ciltlik dizi Allah-u Teala'nın bize şu kainattaki en büyük ihsanıdır, nimetidir. Biz kendimizden bir şey yapamayız. O ne yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Bizim kendi irademizle bir şeyleri gerçekleştirmemiz, Allah'ın bize bu görevi vermesinden sonra bir süre sonra tamamen geriye alınmıştır. Hiçbir yetkinin
sahibi değiliz. Biz sadece Allah'ın telefonuyuz. O sizlere bizi vasıta kılarak seslenir. O kadar. Bir vasıta, bir telefon. Hiçbir kişiliği olmayan Allah Teala'nın dünyadaki en yakını. Kendisine ait hiçbir şeyi yok. Her şeyi Allah'a ait. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse, o iradesini de kullanamayan bir insandır. Ne yaparsa Allah yaptıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluktur. Bir tek sebeple muhtevasında Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır. Bu şerefin farkına varır da Allah yolunda hedeflere yürürse adım adım mutluluğu artar. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun yarısına ulaşır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman tamamına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: berekatühü. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel vesselam abdülim. Alem talim, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız sorun kendinize, ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor.

dikkatle yerlerine otursun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın rızası. Hepinizin Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanın için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler

azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizi sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zilvani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse,
yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı, ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun yüzde yüzü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de yüzde yüzü Allah'ın bütün emirlerine isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru,
bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, teslimimiz de 22. basamakta, 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz yüzünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan, dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan
kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala
şeytanın yolunda şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırda devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis yani şeytan her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Nihir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır.
onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ve kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıyorsa size hayat veren hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur.
Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikri ulaşımda görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte
İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız İnsanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız, etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansınız, çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz.
onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum.
çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun, kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Konumuz Allah'a ulaşmaya mani olanlar. Bu dünya üzerinde, kainat üzerinde sadece iki tür insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenleri geçiyoruz. Dilemeyenlerden Allah'a ulaşmayı engelleyenler, Allah'a ulaşmaya mani olanlar konumuz bu. Dilemeyen insanlar iki gruba ayrılırlar. Bir, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar olmayanlar, cehaletleri sebebiyle bunu bilmeyenler. Bunların da ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Bilerek gizleyenler, inkar edenler, onların da gidecekleri yer cehennemdir. Ama bilerek inkar edenler ve özellikle bunların içinde başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, işte onlar için azap çok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu müesseseye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı başka insanların dilemelerine mani olmak, onların Allah'a ulaşmasına mani olmak başka şey. Bunlar omuzlarına vebal alanlardır. Başkalarının da günahını yüklenenlerdir. Öyleyse kimdir bu Allah'a ulaşmayı engelleyenler? Nisa suresinin 167 ve 168. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki innel lezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dali dalalen baida. İnnel lezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafere lehum ve la liyehdihim tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar muhakkak ki kafirdirler diyor Allah Teala. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani onların, eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, 12 tane insanla mürşitlerine ulaşacaklardı ve ulaştıkları zaman 7 tane nimet verecekti Allah Teala onlara. Nimetlerden bir tanesi de günahlarının sevaba çevrilmesi, yani onlara mağfiret edilmesiydi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye Allah mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Yetmez. Derecat açısından dereceleri yükselten Allah-u Teala başka bir yardım daha yapıyor kişiye. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 12 tane insanla mürşidine ulaşmışsa, o güne kadar 1'e 10 alırken her sevabının karşılığında, bir derecelik sevabının karşılığında 10 derece alırken, o günden itibaren 100 derece almaya başlar. Ve ruhu Allah'a doğru yükseldikçe her gök katında yüzer yüzer artarak 7. gök katında 1'e 700'e kadar çıkar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne diyor Allah Teala? Allah onlara asla mağfiret etmez ve onları asla tarika ulaştırmaz.
tarika müstakime ulaştırmaz. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insanın var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler iki ayrı grup oluşturuyor. Bir, Allah'a ulaşmayı bilmeyenler. Allah'a ulaşmaktan haberleri olmayanlar, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını bir konsept olarak düşünmeyenler, bu konuda bir bilginin sahibi

Yani onlar derler ki insan ruhu insana hayat verir. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. Sevgili kardeşlerim, bu sadece bir yalandır. Kur'an'la hiç alakası yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde ruhun insana hayat verdiği söylenmez. Tam aksine Allah-u Teala sadece Allah yaratır. Sadece Allah yok eder. Sadece Allah diriltir. Sadece Allah öldürür. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanları öldürmesi ve diriltmesi, insanlara hayat vermesi ve hayatı verdiği hayatı geri alması söz konusu. O, onun insanlara emanet olarak verdiği ruh değil. O, ruhun hiç kimseye hayat vermesi, hiç kimseden hayatı alması söz konusu değildir. Ruh bir hayat unsuru değildir. İnsan bu dünya hayatını yaşarken bir gaye ile yaşar. O gayede ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp Allah'ın evliyası olmak. Kur'an-ı Kerim bütün insanları bu gayeye davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek yolun yarısıdır. Yani ruhun Allah'a mutlaka ulaşmasını ihtiyaç eden, bununla sonuçlandıran bir istek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gireceği yer sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, karşıt unsurların hiçbiri hesaba katılmaz. Bir insan ne kadar çok sevabı olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, hayatının her saniyesini ibadetle geçirse, gene Allah'ın cennetine giremez. Girmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin günahları her zaman sevaplarından fazladır. Bunu net olarak söylüyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun." Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani doyuma ulaşırlar. Yani onları dünya hayatı tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları derecelerde günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle ateşe girecek olanlardır. Girecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. İki tür insandan bahsediyor Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır gelirse onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, affedersiniz, kimin günah tartıları ağır gelirse, müminin güdük, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala ve ebediyen cehennemde kalacaklar. Kimlerin günahları sevaplarından çoktu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Böylece bir tarafa bütün işlevleri koyun. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 80 senelik ömrünün 65 senesinde bunların hepsini yapmış bir adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama ne yazık ki gireceği yer cehennem. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Emaniye bilgilerin Kur'an karşısında nasıl sıfırlandığını söylemek için buradayız. İşte İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime

şehadet getirmek, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bu beş şartın hepsini her zaman yapmışızdır. Öyleyse mutlaka gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir diye düşünenlere, onlara yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yerin, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberleri yok bu insanların. Gerçekten hepimizin görevi onlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylemek. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki, bir insanın sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun Allah'ın cennetine girmesi için yeterli bir sebep. Ve şeytan kimi kandırmışsa ve kendisine bağlamışsa, tağuta bağlıysalar, tağutun dostlarıysalar, onlar kafirlerdir. Allah Teala Bakara 157'de öyle söylüyor. Ve lezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Kafirler tagutun dostlarıdır. Onlar tagut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse tagutun dostları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ama tağutun daha üst seviye dostları başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar. İşte Allah-u Teala'nın Nisa 167 ve 168'de söylediklerini Araf 45'te de ifade ettiğini görüyoruz. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا وَهُمْ بِالْاٰهِرَةِ كَافِرُونَ. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Ve onun, o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Yol zaten Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala nerede bu ahiret kelimesini kullanmışsa bakıyoruz ki hep ahiret demekle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını kastediyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki onlara de ki size daha önemlisini haber vereyim mi? Ki onlar en iyisini yaptıklarını sanıyorlardı. Onların amellerinin neden saptığını size haber vereyim mi? Amellerin hüsrana düşmesi. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı inkar edenler ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Tabi bu Allah'a mülaki olmayı inkar ettikleri zaman sebep bulmaları gerekiyor. Sebebe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sebep, çünkü ruhun Allah'a ulaşması söz konusuysa, ruhun vücuttan ayrılması insanı öldürür diye bir yalana başvuruyorlar. Sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır diyorlar. Oysa ki Allah Teala hiç öyle demiyor. Bir defa ruhumuzun ölmeden hemen Allah'a ulaşması Kur'an ile tam 12 defa üzerimize farz kılınmış.
Evliya adını verdiğimiz herkes ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlardır. Veli, dost demek. Türkçe'de de veli, Allah'a ermiş demek. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Yunus'un gel dosta gelelim. Gönül dediği olay. Ve Araf 45'te ne diyor? Onlar Allah'ın yolundan men ederler ve o yolun eğri olmasını ilerler diyor. Oysa ki sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Allah'a doğru istikamet almış yol. Sırat-ı ileyye müstakim. Bana doğru istikamet almış yol diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Allah'ın yolundan men edenler var. Bu men edenler ahireti, yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Cehennemi veya cenneti inkar etmek değil, ahiret sonra anlamına geliyor. Herkes ahiret deyince kıyamet gününü ve cehennemi anlıyor. Oysa ki burada ve ayetlerin hepsinde ahiret kelimesi insan ruhunun Allah'a ulaştığı devreyi ifade ediyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ne görmüştük? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ederler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir. Oysa ki onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Ve Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, ölmeden evvel ulaşmasını, yani ahireti yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Kim bizim ayetlerimizi yalanlarsa ve ahirete milaki olmayı, Allah'a milaki olmayı, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Kehf 105'te de ameller boşa gidiyor. Araf 147'de de ameller boşa gidiyor. Ve birinde Allah'ın ayetlerini ve Allah'a milaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, diğerinde Allah'ın ayetlerini, gene Allah'ın ayetlerini ve ahirete ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı, ikisinde de milaki olmak kullanmış Allah Teala. Ahirete ulaşmayı inkar edenler amelleri boşa gitmiştir. Ahiret kelimesinin Allah'a ulaşmayı ifade ettiği kesinlik kazanıyor. Araf 45'te de bu daha kesinlik kazanıyor. Çünkü Allah'ın yolundan alıkoymak ve Allah'a ruhun ulaşmasına mani olmak söz konusu. Bu yolsa, Allah'a ulaştıran yolsa, sırat-ı müstakimdir, istikamet üzere olan bir yoldur, doğru yoldur. O doğru yolun eğri olmasını isterler diyor Allah-u Teala. Enfal suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُنُوا كَلَّذ۪ينَ هَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَتَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يتٌ. Ve siz diyarlarından, yurtlarından
kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın.

Allah yaptığınız şeyleri ilmiyle ve rahmetiyle kuşatandır. Öyleyse onlar, o kibirle dolaşanlar Allah'ın yolundan men edenler.

Öyleyse her tarafta aynı olayla karşı karşıyayız. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar kendi günahları sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecekler, tamam. Ama insanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye, hatta Allah'a ulaşmayı dinlemelerini engellemeye çalışıyorlar. Çünkü dilerlerse gidecekleri yer cennet. Bunlarsa kendilerinin cehenneme gideceğini yakinen bilen insanlar, şeytanın kölesi olmuşlar. Şeytan onlara dilediği gibi hükmediyor. Bunun arkasında sadece bir utanç yatıyor sevgili kardeşlerim. Yani şimdi halkın karşısına çıkıp da ey insanlar Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dediği zaman eski söylediklerine ters düşmüş olacak. Ve şundan korkuyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize neden şimdiye kadar bunları söylemedin de hep tersini söyledin? Böyle söyleyenlerin yalancı olduğunu söyledin. Oysa ki asıl yalancı senmişsin diyeceklerini zannediyorlar. Hiç de öyle değil sevgili kardeşlerim. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Öyleyse bizim öğrendiğimiz şey başka, onların öğrendiği şey başka. Ama onların ilmini bugün bütün dünya öğreniyor ve insanların %80'den fazlası onların söylediğini söylüyor. %90'dan fazlası. Ama doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyenler kurtulamadığı gibi Allah'ın yolundan men edenler onlar iki kat ceza göreceklerdir. Allah'ın yolundan men edenlerin birinci grubunu gördük. Allah'a ulaşmayı inkar edenler. İkinci grup kimler? Allah'ın ayetlerini bilerek gizleyenler. Bakara 159. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizlerler, çekmederler. Hem de Allah indirdiği kitaplarla, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açıklamalarla insanlara indirdiği kitaplarla açıkladığı halde bunu yaparlar diyor Allah Teala. Ve şöyle bitiriyor ayeti. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Kim bu insanlar ki başka insanların da cehenneme girmesine sebebiyet veriyorlar? Kendi cezaları da artıyor, omuzlarına lanet alıyorlar. Kim bu insanlar? Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde bu insanlardan bahsediliyor. Cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi biz devremizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her ilmin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Öyleyse işte bugün de televizyonları parsellemiş olan bir sürü din adamı var. Bir de çok şeyler söylüyorlar. Ama yanlış söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasına da adamlar inanmıyor. Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim indirmiş. 114 tane sureyle. Altı bin iki yüz küsur ayet-i kerimeyle. Bir Kur'an-ı Kerim indirmiş.
Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'de 12 tane ayetle ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Bu Kur'an-ı Kerim'le Allah'a ulaşmayı, bırakınız Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama buna karşılık çok da mutluluk verici bir şey söylüyor. Bütün insanlar için kolaylıkların en büyüğü, kim de diyor Allah'a ulaşmayı dilerse onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte Allah'a ulaşmayı engelleyenler evvela bunu engelliyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyi engelliyorlar. Hiç diyorlar bir dilek insanı kurtarabilir mi? Allah Teala da diyor ki kurtarabilir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa diyor, o dalalettedir. Bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o küfürdedir. İki, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şirktedir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o nefsini hüsrana düşürenlerdir, düşürenlerdendir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun kurtuluşu yoktur diyor, gideceği yer ateştir diyor, cehennemdir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden onun fazladır diyor Allah Teala. Böyle bir durumda insanlar kendilerine neden bize doğruyu söylemedin, şimdi söylüyorsun dediği zaman neden korkmamaları lazım bu kardeşlerimizin? Çünkü öyle öğrendiler. Biz de onlar gibi bir öğretim görseydik, biz de sizlere şu anda aynı şeyleri söylüyor olacaktık. Onların söylediğini ve sizin ateşe gitmenizde biz de metaldar olacaktık. Ama Allah bize bunları öğretti. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kurtuluşa ulaştığını. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka kurtulur mu? Elbette kurtulur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِسْتَنَمُ الْتَاغُرْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشَرْ اِبَادِينَ. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana, affedersin, tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldu. Allah'a kul oldu. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Buradaki kullarımı müjdele ifadesi Allah Teala'nın söylediğini kesinleştiriyor. Yani kullarımı müjdele dediğine göre şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulanlar kurtuldukları anda artık Allah'a kul oluyorlar. Ve şeytana kul olanların kafirler olduğunu söylüyor. Tağuta kul olanların tağuta kul olanların kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala Bakara 157'de. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki şeytana, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse kafirler için gidecekler cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumunda
değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer elbette cehennem. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Sebe 20'de, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sadece bir tek fırka kurtulacak. Müminleri oluşturan tek fırka. Kim? Tağut'a kul olmaktan ne zaman kurtuluyorduk? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. Tağut'a kul olanlar, onlar kafirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an tağut'a kul olmaktan kurtuluyoruz. Ve artık kafir değiliz. Çünkü sadece tağut'a kul olanlar kafirler. O noktada Allah'a kul oluyoruz. Allah'a kul olanlar müminler. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka oluştururlar. Yani Hanif dininin temelini oluştururlar. Hanif dini üç esasdan oluşur. İslam dini üç esasdan oluşur. Bir, Allah'a inanmak. Tek Allah'a inanmak. İki, tek Allah'a ulaşma istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka vücuda getirmek. İki, üç, Allah'a böyle bir dilekten başlayarak Allah'a teslim olmak. Ruhunu, etini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. İşte Hanif dini, İslam dini bu üç tane esasa dayalıdır. Ve şirkten bu sebeple biridir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olanların da gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte Allah-u Teala Rum 31 ve 32'de bunu söylüyor. Rum 31 ve 32'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden böylece olmaktan kurtul, namaz kıl ve müşriklerden olmaktan kurtul. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen gördüğünüz gibi şirkte, şirkte olanlar bütün fırkaları oluşturanlar, fırkalara ayrılanlar ama tek fırkada olanlar onlar Sebe 20'deki müminler. Öyleyse Allah'ın yolundan men edenler insanların mümin olmasını engelleyenler, şirkten kurtulmasını engelleyenler ve kişileri küfürde bırakmak için gayret sarf edenler. Öyleyse Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu inne kesiren minel ahbari ve ruhbani. Ey amin olanlar, ölmeden hemen Allah'a ulaşmayı dileyenler, muhakkak ki ahbarlardan, yani alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu le muhakkak ki yekulüne yerler envalen nazi, nazın envalini malını bil batili, haksız yere ve yesuddüne anse bilillahi, Allah'ın yolundan men ederler, o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına engel olurlar. Vellezine yeknuzun ez zehebe ve fidate, ve altın ve gümüşü biriktiren ve la yufikuneha, ve onu infak etmeyen fi sebilillahi, Allah yolunda, o insanlar bunlardır. Altını ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler.
Febeşşürhüm fi bi azabin elim. Onları, onlara elim azabı haber ver diyor Allah Teala. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın yolundan men edenler. Çeşit çeşit insan var. Allah'ın yolundan men eden insanlar sevgili kardeşlerim. Hud suresinin 19. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Ve yebgûneha ibeca. Ve onu eğmek ve bükmek isterler.

ve hüm bil ahireti hüm kafirun. Ve onlar ahireti inkar edenlerdir. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı inkar edenlerdir. Araf 45 ile Hud 19 aşağı yukarı aynı. Bir sorumda ehüm bil ahireti kafirun diyor Allah Teala Araf 45'te. Hud 19'da ise bir defa daha hüm kullanmış. Ve hum bil ahireti hum kafirun. Onlar ahirete insan ruhundan ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يَسْتَهِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar istihab ederler, seçerler, üstün tutarlar. Dünya hayatını, hayat-ı dünya, el hayat-ı dünya, alel ahireti. Dünya hayatını ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan üstün tutarlar. Yani İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu istihab edenleri, tercih edenleri, dünya hayatını ahirete tercih edenlerini, ruhlarını alalaştırmayı dilemeyip de bu sebeple dünya hayatını tercih edenleri ifade ediyor. Ve bu insanlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Gene ahiret kelimesi ölmeden evvel ruhun Allah'a mülaki olması ifade ediyor. Eğer öyle olsaydı Allah'a ulaşmayı dileseler de ne olacaklardı? Allah'ın yolunda olacaklardı. Allah'ın yolundan men etmek yerine kendileri Allah'ın yolunda olacaklardı. Ve yegunaha ivaca ve onu eğritmek isterler. Yolun eğri olduğunu ifade etmek isterler. İlâke fî dalâlin bayit. Onlar uzak bir dalâlet içindedirler. Nisa 160'da da 167'de de kat dalü dalalen bayide. Onlar uzak bir dalalet içindedir der. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Burada da İbrahim 3'te de ülâke fî dalâlin bayit. Onlar uzak dalalet içindedirler diyor. Uzak bir dalalet içinde olanlar da hep aynı şeyi görüyoruz. Ne yapıyorlar? Başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Şimdi Rad 20 ve 21'e bakıyoruz beraberce. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. İradelerinde Allah ezelde Allah'ın ilahi iradesine verdiği o misaki yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Öyleyse misaklarını bozmazlar. Ruhlarının verdiği misaki de bozmazlar. Ruhun Allah'a verdiği misak neydi? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıydı. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki de bozmazlar ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırırlar. Ne yapıyor bu insanlar? Allah'a verdikleri misaki gerçekleştiriyorlar. Ruhlarının verdiği misaki gerçekleştiriyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İradelerinin verdiği misaki gerçekleştiriyorlar. O zaman Allah'ın ahdini yerine getiriyorlar. Yani ruhlarını değil sadece
ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Öyleyse bu insanlar Allah'ın yolundan men edenler değil, Allah'ın yoluna ulaştıranlar. Nitekim وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ diyor Allah Teala. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Rad 22. Ama bu Allah'ın zatını dileyenlerin Rad 23'te az önce nereye gidecekleri ifade ediliyor. Allah'ın zatını hem ulaşmayı dileyenler başlangıçta 22. basamakta Allah'ın zatına zatında ruhları yok olanlar ve 28. basamağın 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim edenler bu insanlar. Allah'ın zatını görerek ve adın cennetlerini hak ederek. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirmezler. Allah'a verdikleri misaki bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı bozarak Allah'a ulaştırmazlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Müfsidin diyor onlara. Yani fesat çıkaranlar. Müfsidine fil ardı yeryüzünde fesat çıkaranlar. Ne gördük? İki nevi insan var. Rad 20 ve 21 Allah'a verdiği misaki yerine getirenler hem ahdallahi açısından misaki yerine getirip dört emaneti de teslim edenler hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak itibariyle yerine getirip önce ruhlarını Allah'a teslim edenler her iki istikamette de Allah'a verdikleri iki misaki de gerçekleştirenler. Birinci misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi. Diğer misakimiz ise irademizin Allah'a verdiği misak, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve iradesimizin Allah'a teslimini emrediyor. Böyle bir teslimler dizisi, dört teslim, o kişiyi Allah'ın ahdini yerine getirmiş hüviyetine ulaştırır. Bu aynı zamanda Allah'ın vasiyetini de yerine getirmektir. Yani Allah'ın misakini, Allah'ın ahdini yerine getirmek, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek, Allah'ın vasiyetini yerine getirmek, gene ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek, bizim ezelde irademizin Allah'a verdiği misaki yerine getirmek, gene ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ama bir de ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. O sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Görüyoruz ki yeryüzünde fesat çıkaranlar kimlerdir? Yeryüzünde fesat çıkaranlar başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelleyenler, kendileri Allah'a ulaşmadıkları gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelleyenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'ın lanetini omuzlarına alanlar. İşte ne zaman bir insan başka insanların da lanetini üzerine alıyorsa, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran birisidir. Bir başka ifadeyle başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olan kişidir. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Kur'an'da muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler.
müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalbinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri şekilde tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İşte bu insanlar demin söylediğimiz Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak tarif edilenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa işte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Onlar Allah'ın ahdine karşı gelenlerdir. Allah'ın vasiyetine karşı gelenlerdir. Bırakınız dört teslimi, ruhun ve için teslimi, iradenin teslimini, ruhun teslimine bile karşı çıkanlardır. Öyleyse bir negatif cephe oluşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala'nın son derece önemli bir işareti var. Allah'ın yolundan men etmek. Yasuddune an sebilillahi. İşte Hac 25. İnnellezine keferu ve yasuddune an sebilillahi. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Vel mescidi haramillezi cealnahu linnase sevainil akifu. Ve akifu fihi vel ba'd. Ve yerlilere de dışarıdan gelenlere de eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenleri, hem Allah'ın yolundan men edenler hem de dışarıdan gelenlere de yerlere de eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenler. Men edenlere ve men yurid fihi bil ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin elim. Ve orada zulüm ile insanları Allah'ın yolundan saptıranlara, onlara elim azaptan tattıracağız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o cehenneme gidecektir. Ama başkasının günahlarını yüklenmemiş olarak gidecektir kendi günahlarıyla. Ama kim başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa o zaman ona, o kişiye dalalete düşürdüğü o insanların da günahından bir kısmı mutlaka verilir. Bu sebeple onlara tattırılan azap normal bir azap değildir. Elim azaptır. Ne zaman Allah Teala elim azap kullanıyorsa onlara azap edeceğiz başka şey, onlara elim bir azap tattıracağız başka şey. Elim azapta başka insanları Allah'ın yolundan ayırıp da onların günahlarından da pay alanların azabı var. Onların azapları artmış durumdadır. Azapları artan insanların, başka insanları Allah'ın yolundan men edenlerin azabı, başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onların günahlarından da yüklenenler, omuzlarına vebal alanlar, iki kat azap verilenler, daha fazla azap verilenler, büyük lanetle, büyük lanetle, en büyük lanetle yalanlananlar, lanetin miktarı yoldan çıkarılan insanların sayısına paralel olarak artıyor.
Allah Teala'nın laneti onların üzerindedir. Onların üzerinde büyük lanet vardır. Onların üzerinde en büyük lanet vardır. Üçü de lanet, büyük lanet, en büyük lanet. Üçü de lanettir. Üçünde de kul hakkı var. Başka insanların Allah'a ulaşmasını iyi dilemelerine mani olmak var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu televizyonları parsellemiş olan alim hüviyetindeki insanlara dikkatle bakmayın. Acıyarak bakın. İçiniz acısın onlara bakarken. Yarın kıyamet gününde onlarla karşılaşacaksınız. Asıl acımanız o gün gerçekleşecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, deniz dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki tane yoldan bahsediyor. Birisi Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Diğeri cehenneme ulaştıran yol, sırat-ı cehim. Birbirinin tam zıttı olarak 180 derecelik bir açıyla, yani ikisi de birbirinin tersi istikamette. Birisi Allah'a doğru giden, Allah'a ulaştıran, birisi de şeytanın ülkesinden hareketle cehenneme ulaştıran iki tane yol. 7 kat yukarı ulaşan birincisi, 7 kat aşağı ulaşan ikincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte hidayet Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerine insan ruhunun ulaştığı andan başlayan bir vetiredir. Bu hidayete adım atmaktır. Böylece insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde evvela zemin katta bir süre bekleyecek. Sonra birinci kata ulaşacak. Sonra diğer bütün katları adım adım geçerek neticede Allah-u Teala'ya ulaşacak. Böyle bir yolculuğun adına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayet diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sorarsanız hidayet nedir diye, size alimlerimizin söyleyeceği şey doğru yoldur olacak. Hep derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman onlara bir sual daha sorun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Deyin ki o zaman madem ki hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim nedir? Hayretle göreceksiniz ki size gene aynı şeyi söyleyeceklerdir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hep aynı büyük yanlışları göreceksiniz. Sırat-ı müstakim içinde, hidayet içinde hep doğru yoldur derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur, gerçekten de doğru yoldur. Ama doğru yol demek yeterli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açık tarif veriyor. Sırat-ı müstakim, insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Açık ve kesin bir tarif veriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol. Adı sırat-ı müstakim. Ama hidayet bir yol değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. O yolun üzerinde yolculuk ettiğini Allah'a ulaşmak adıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Hidayete adım atan kişi eğer hayattaysa mutlaka hidayete erer. Çünkü ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilen bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ruhu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ölüm dahi. Neden? Çünkü kişi ölse bile ruhu gene bu sefer de Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer kişi hayatta kalırsa ruhu o ölmeden evvel Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse bu iki tane yola dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara Allah'ın ayetlerini açıklamaktan
gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu görseler o yolu kendilerine yol kabul etmezler. Dâi yolunu, kendilerini cehenneme getirecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol kabul ederler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Hidayete erdiren bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Bu yolun üzerinde seyrisülük adı verilen bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması, bunun adı hidayet. Öyleyse hidayet yolun adı değil sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Yolculuğun adı, vetirenin adı. Öyleyse bir işlev var. Ruhun vücuttan ayrılması. Bu an dalaletten kurtulduğunuz ve hidayete adım attığınız an. Artık hidayet yolu üzerindesiniz. Kur'an-ı Kerim sizin için fi sebilillah diyor. Allah'ın yolunun içinde. Allah'ın yolu sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Bu 73 tane fırkadan gerçekten sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi. Peki özellikleri ne bu insanların? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Kaç defa tekrar etmiş bunu. Sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diye. Yetmez. Doğruyu eğriden ayıran bir davetten bahsediyor Allah Teala. Allah'a davet etmek. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınıza dikkatle bakın. Sizi kimler Allah'a davet ediyor? Kimler bu davetten men ediyor? Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyor. Buraya dikkatle bakın. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzün çalışmasıyla, kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bir evvelki konuşmamızda, hidayet konusundaki konuşmamızda anlattığımız gibi bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Hepsi başkalarını da hidayete ermemişleri de, hidayete adım atmamışları da Allah'a çağırıyorlardı. İfade son derece açık olarak geliyor Fusilet 32, 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Kim vardır sevgili izleyenler? Allah Teala 11 defa ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılıyor. Ölmeden evvel ulaşmasını farz kılıyor. Ve bir kocaman ilim camiası diyor ki hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, sizi öldürür. Nasıl öldürür? Onu da tarif ediyorlar. Ruhunuzu alarak öldürülmüş. Ve de ruhunuzu Allah'a götürülmüş. Bu sebeple de
ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmişmiş.

Ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki biz ruhu size üfürdük. Ve nefaha fihi ruhi. İnsana ruhumuzdan üfürdük. Ve geri çağırıyor verdiğini. Bizim irademize geri çağırıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ayrıca Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin türü var. Nefsimiz Allah'a teskiye olacağına dair yemin vermiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun da adına hidayet diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücutlarımız Allah'a, fizik vücudumuz kul olacak diye ahd vermiş. Bunun da adı hidayet. Neden üçünün de adı hidayet? Çünkü hepsi ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerlidir. Bir insanın ruhu hayattayken Allah'a ulaşmadıkça Allah-u Teala o kişiye beklenilen hedefleri sağlamaz. 14 asır sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın 14 asır sonraya posası kalmış sadece. İblis altından girmiş, üstünden çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saatine ulaştıracak ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün fonksiyonlarını Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı olmasına rağmen, sahabe hepsini gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başarmış. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. Böyle buyuruyor Allah Teala. Birinci şart fi sebilillah olmak. Yani ruhunuzun Allah'ın yolunda olması. İkinci şart Allah'ın size verdiklerinden infak etmek. Başkalarını nafakalandırmak. Fizik nimetlerse, paraysa, rızıksa bunlardan başkasını nimetlendirmek, bunlardan başkasına vermek. Eğer manevi değerlerse onlardan başkasına vermek. İlim öğrenenler ve irfan öğrenenler taliplere bunları öğretmekle mükellefler. Allah-u Teala bu mükellefiyeti insanların üzerine farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman nefsin tezkiye olmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedirnüküm men belle. O kişiler ki dalayetidir, size zarar veremezler. İzah dedeyim, izah o zaman ki siz hidayete adım attınız. Dalayetten kurtuldunuz, o andan itibaren hidayettesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalayetten kurtulan adam kurtulduğu anda hidayete ermez. Kurtulduğu anda hidayete adım atar. Asgari 3 aylık bir yolculuk vardır önünde ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Böyle bir dizaynla mükellef insanoğlu.
Burada

Görüyorsunuz ki nefsinizin tezkiyesi üzerimize farz diyor Allah Teala. Ve nefsinizi tezkiye etmeye başladığınızdan itibaren hidayetesiniz diyor. Bu olayı ruhun Allah'a ulaşma müessesesi üzerinden inceleyelim. Neyi görüyoruz? Ruhun vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onda mutlaka meşru sevgisini oluşturur. Ve Allah Teala'nın zaten sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Allah Teala bunu hidayete ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Sırat-ı müstakime ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün ruhlar vücudu terk ettikleri zaman, Allah'a doğru yola çıktıkları zaman bu yolculuğu sırat-ı müstakim üzerinden yapacaklardır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur, gerçekten doğru yoldur. Ama vasıf vermek mecburiyetindeyiz, vasfını söylemek mecburiyetindeyiz, özelliğini, niteliğini söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaştıran yolun adıdır sırat-ı müstakim. Hidayetse ruhun sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'a ulaşmasıdır. Sıfır kodtan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Teala nefsin tezkiyesinin de hidayet olduğunu buna dayalı olarak söylüyor. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı an, başının üzerinde devrin imanı oluştuğu an kalbine iman yazılır ve mümin olur. Son derece önemli bir keyfiyet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sıranın kesinlikle bunu ihata ettiğini görüyoruz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi başlamaz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve o zaman diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh başının üzerine gelip de bizim ruhumuza emrini verdiği zaman senin Allah'a ulaşma günün geldi diye ruhumuz vücudu terk etmek imkanının, yetkisinin ve emri yerine getirme sorumluluğunun sahibidir. Allah'a doğru mutlaka yola çıkacaktır. Hangi mürşitten el öptüyse onun dergahından yolculuk başlar. Bu ayrılma olayı fiilen başladığı an nefs tezkiyesi içinde kişi hazırdır. Ama nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılması gibi emri alıp onu gerçekleştirmesi suretiyle gerçekleşmez. Kişinin zikir adı verilen bir müesseseyi tahakkuk ettirmesi lazım. Zikir yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler nefs tezkiyesi de yok. Şu Allah'ın işine bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala insanların hidayete ermesi için kalplerine iman yazdıktan sonra bu hedefi gerçekleştirecek olan zikri, yani Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesini farz kılıyor üzerimize. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra sürpriz. Zikir farz değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri.
Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresi'nin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul albab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul albab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yatarken, yani içinde bulunabilecekleri üç halin üçünde de Allah'ı daimi olarak zikredenlerdir. Bütün sahabe ulul albab olmak şerefine ermiş. Daha öteye geçmişler ama şu anda bu bize lazım. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Müzemmil 8'de zikri farz kılıyor. Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Sevgili izleyenler, Ashab Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala çok zikri farz kılıyor. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla, daha fazla zikrederek, her gün zikrettiğiniz saatler, zikretmediğiniz saatlerden daha fazla olarak zikret. Emir kesin. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyurulur? Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, açın şu şeriat kitaplarını da ibretle bakın. 32 farzın içinde veya 54 farzın içinde ya da herhangi bir farz olarak zikri görebilir misiniz? Heyhat. Göremezsiniz. Çünkü bu sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilaçtır. Onun yok edilmesi lazımdır. Ve iblis bunu başarmış durumda. Zikri farzların arasından koparmış. Bugünkü şeriatın muhtevası içinde zikri bulamazsınız. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha Kur'an-ı Kerim'den kopan, şekli değiştirilen, asli manasından uzaklaştırılan nice kavramla birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı yazdığımızı zannediyorsunuz o Kur'an-ı Kerim meallerini? Bakara suresini verdiğimiz birinci cilde dikkat edin. Orada sevgili izleyenler ve dinleyenler, 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü bulacaksınız. Ne kadar kavram değiştirilmişse o değiştirilen kavramları orada bulacaksınız gerçek anlamlarıyla. Peki iblisin hidayeti değiştirmekten, kavramları değiştirmekten muradı ne? Neden böyle yapıyor? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim hidayete ererse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki şeytan ne istiyor? Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştirebilir mi? Bir harfini bile değiştiremez. Biliyor. Allah Teala Hicr 9'da diyor ki, bu kitabı biz indirdik, onun muhafızı biziz, biziz, biziz diyor Allah Teala. Değiştirmeyiz diyor Kur'an-ı Kerim'i. İblis bunu biliyor. Onu değiştiremeyen iblis tatbikatı değiştirmeyi başarmış 14 asırda. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla seyrini değiştirmiş İslam'ın. Daha açık konuşayım mı sevgili izleyenler? İslam'ın bacaklarını da kesmiş, kollarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Bir insanı Allah'ın cennet saatine ulaştıracağını kesin olarak söylediği bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'den teker teker, Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde koparılmış. Tatbikata ulaşırken yok edilmiş. İşte bu kavramlardan bir tanesi de hidayet. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet, nefsin tezkiyesi hidayet, fizik vücudun Allah'a kul olması hidayet ve hidayet kavramının
sadece doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı dozajda, aynı standartta verildiğini görüyoruz. Maskelenmiş bir anlatım biçimi. Özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerse diyor Bakara Suresi 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Çünkü diyor biz kitaplarımızda hidayeti anlattık, delillerini de indirdik diyor hidayetin. Buna rağmen bazı insanlar diyor onu gizlerler diyor. O gizleyen insanlardan diyor Allah'tan, Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konuşmamızda insan ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu söyledik. Bakıyoruz ki nefs tezkiyesinde bir hidayet. Demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete, tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, nefsinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman, velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Sadece göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, yani göğüsleri bu nur yolunu açmak için şerh edilenler diyor Allah-u Teala. O şerh edilenler, göğüsleri şerh edilenler var ya diyor, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman kişinin göğsünden kalbine göğsü yararak, manevi göğsü yararak, nefsin manevi kalbine, yani bu aleme ait olmayan nefsin, kendi alemine ait olan, berza alemine ait olan nefsin kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Bu açtığı yoldan Allah'ın indirdiği rahmet, fazl ve salavat göğse geliyor, göğüsten o yoldan geçerek kalbe ulaşıyor. Ancak mürşidinize ulaşabildiğiniz gün kalbinizin mührü açılır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizdeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin kalbine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü nefs tezkiyesi iman kelimesinin etrafında Allah'ın fazl adı verilen nurlarının birikmesi halidir. Bunlar %7'yi bulduğu zaman nefsi emareye ulaşırsınız. Her %7'de nefsi levhane, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye diye 7 tane kademeyi geçeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım artacak, artacak, artacak ve %50'yi açtıkları zaman nurlar nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. %100'e ulaştıkları zaman nefs tasfiyesini gerçekleştireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Kalbiniz tezgin edilmez, tezkiye olmaz. İşte Hücre Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe! Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi, benim emirlerime değil sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti, aydınlattı, süsledi. Ve Allah Teala kainata haykırıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe nefslerinin kalbindeki o başlangıç noktasından itibaren bütün kalbi %100 aydınlatan o nurla
hepsi irşada ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez, irşad etme aşamasına da ulaştıklarını Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesiyle başlayan nefsin tezkiyesi olayı hidayete adım atmak. Bu tezkiyenin Allah'ın nurlarıyla gerçekleştirildiği Zümer 22'dekinden, o konudaki açıklamadan sonra Zümer 23 ile tamamlanıyor. Zümer 22'yi tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah-u Teala, Allah-u Teala diyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, kimin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Zümer 22'de. Şimdi Zümer 23'te söylediklerine bakalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minfü cüludüllezine yahşenne rabbehüm sümmetel'üne cüludühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallâhü yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim ve men yudlil ve mâlehu min hâdil. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer gökten indirir diyor. Onlara benzeyen şeyi. Nedir o? Ne olduğunu Zümer 22.1 evvel ayet söylüyor. Sadece göğüsleri kalplerine yol açılmak üzere yer alanların onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. İşte bu nurun nasıl ulaştırıldığını Allah Teala Zümer 23'te ifade ediyor. İkişer ikişer iniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Allah Teala Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde rahmetle fazlın indiğinden bahsediyor insanların göğsüne ve kalbine, mürşidine ulaşmadan evvel. Tekrar edelim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı, Allah'a kucaklamayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İki nur. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman sırat-ı müstakime de ulaşmış olacak. Bir sonraki ayet-i kerime bu söylediğimiz Zümer 23 ile alakalı Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim diyor onlara bir isabet ederse o kişiler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala bu ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar için söylüyor bunu. Bir taraftan bizim alimler diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlar var ya, bu ayet onlara hitap edilmiştir diyor. Onların durumunu söylüyor. İşte hidayete erecek olan sadece onlardır. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birincisine ne diyordu Allah Teala? Rahmetle fazl. Burada ne diyor? Rahmetle salavat. İki ayrı grup nur, o kişi zikir yapınca o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. O açılmış olan yolu takip etmek suretiyle ve kalbin açılmış olan bir yolunu kalbin içine doğru bastırırlar. Zulmani kapıya kadar indirirler. Ve zikir boyunca hep rahmet ve fazl, rahmet ve salavat o yolun üzerine baskı yapacağı için aşağıdan iten karanlıkların, zulmetin gücüne rağmen mühür orada kalır. Zulmani kapıda kalır. Zikir devam ettiği sürece kalbin içine hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Birkaç dakika içinde kalbin içindeki bütün karanlıklar kapı dışarı taşınacaktır. Rahmet kargo uçaklarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet hem nurdur hem de kargo uçağıdır. Fazılları taşırlar, salavatları taşırlar, getirirler kalbe. İşte fazıllar
iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi hidayetin bir muhtevası. Şimdi bu düzen içinde bakalım. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala tıpkı kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bir zarf düşünün, bir de onun içindekileri. Bir kitap düşünün, Kur'an-ı Kerim. Bir de bunun içindeki kelimeleri düşünün. Kitap ve içindekiler. Rahmet ve içindeki fazıl. Rahmet ve içindeki salavat. İkişer ikişer indirir. Ve diyor ki bunlar o kişinin kalbine ulaşır ve kalbi de vücudu da o kişinin titrer diyor Allah-u Teala. Ürperir diyor. Böylece diyor kişi huşuya ulaşır. Yetmez diyor. Bu o kişinin kalbi de vücudu da titrer diyor ayrıca. Ve diyor Allah-u Teala işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah-u Teala bununla nefsleri tezkiye eder. İnsanları hidayete erdirir. Kim de hidayet ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat kişiyi hidayete erdiriyor. Nefs tezkiyesi kişinin nefsinde bunları gerçekleştiriyor. İlk yüzeyden orada kişi nefsi emmareyi tamamlıyor sevgili izleyenler. Yani %100 şerre evreden nefsten %7 karanlık eksiliyor. Yerini %7 nur alıyor. Nefsi emmare. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devamı kınanan bir nefs var. Birincisinde %100 şerremeden bir nefs var. İkincisinde kınanan bir nefs var. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor, pişmanlık duyuyor. Yapmama konusunda kararlar alıyor ama gene nefsi hataları işliyor. Ve kişi biliyor ki nefsi kendisine bu oyunları oynuyor, nefsini kınıyor. İşte böyle bir kırama o ruhun ikinci kata ulaştığını gösteren bir işarettir. Nefsi tezkiyenin sonu ruhun ikinci kata ulaşmasıdır. Bir evvelki kademede ruh, vücuttan ayrılan mürşit geldiği zaman vücudu terk eden ruh, sırat-ı müstakimin üzerinde bir süre bekler, birinci kata eğil olunca birinci kata ulaşır ve kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Nefsi levameyi tamamlayınca ikinci kata ulaşır. Sonra Allah'tan ilham almaya başladı, nefsi mülkemeye ulaşır, üçüncü kata ruh için. Görüyorsunuz ki ruhun hidayetiyle nefsin hidayeti aynı standartlarda gerçekleşiyor. Ve nefsin dördüncü kademedeki nizayını mutmain olmak. Nefs mutmain oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak artık kabul ediyor. Hırsı onu daha çok daha çok Rabbana hep bana noktasına götürmüyor. Bundan sonra bu dördüncü aşama ruhu dördüncü gökkatında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor nefsi radiye. Beşinci gökkatında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Ruh göğün altıncı gökkatında nefsi radiye. Ve tezkiye oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Açtığı zaman Allah'ın nurları o kalpte duruma hakim artık. İşte burası nefsin tezkiyesidir. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için kişi hidayete ermektedir. Geçen sefer bunu uzun uzun anlatmıştık. Yani birinci, ya bundan evvelki sohbetteki birinci hidayet konusunu anlatmamızda. Şimdi de gördük ki nefsin tezkiyesi de hidayet. Sümer yürümüştü Allah Teala'nın söylediği gibi. Biz diyor bununla o indirdiğimiz iki tane nurla insanları hidayete erdiririz. Hidayete ermek nefs açısından nefsin tezkiye edilmesiyle mümkün.
Ruh ne olmuştur? Allah'a ulaşmıştır. Neyi tutmuştur? Allah'a verdiği misaki. Nedir misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nedir bu? Ayet-i kerimenin başını dönelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَكِ Minsaklerini bozmazlar. İşte bu minsaklerini bozmayanlar, minsaklerini yerine getirenler nasıl yerine getiriyorlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Minsakin yerine getirilmesi. Bu kişiyi hidayete erdirdi. Aynı anda nefs tezkiye oldu. Nefs tezkiye olmadan hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, uzun uzun anlatmıştık size ki nefs bir tutukludur. Ruh sadece emanettir. İkisi arasında büyük farklılık var. Tutuklu olan nefs tutukluluk sürecini her %7 nur birikiminde bir yukarı kata ruhu ulaştırma anahtarını elde ederek gerçekleştirir. Ve neticede ruhun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefse bir emanet olur. O da Allah'a teslim olur. Öyleyse tutukluluktan emanetlik sürecine geçmek nefs için iki aşama gerektirir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsin hidayetinin tezkiye olmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ise ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bir üçüncü vücudumuz daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuz. Ama nefs Allah'a hangi yemini vermiş onu görelim evvela. Allah Teala diyor ki bir de Sır Suresi'nin 38, 39, 40. ayetlerinde külü nefsin bima kesebet ve hünetin. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Tutukludurlar. Bu rehinliklere dikkat edin. Nasıl rehinlikten kurtulur nefsimiz? Allah Teala ifade ediyor. İlla ashabel yemin. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin bu felaha ermesi olayı neyle mümkün? Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Fatrekâha men zekâha. Anlasın ki onlar felaha ererler, onlar cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefslerimizin tutması lazım gelen yemin, tezkiye yemini, ruhlarımızın tutması lazım gelen yemin, Allah'a ulaşma misaki. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuz var. Onun hidayetinden murat ne acaba? Allah Teala bunu çok açık bir insanla anlatmış. Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet ve hinet bir evvelki ayet-i kerimeyi söyledim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adumin mübin ve eni buduni haza suresi mustakim buyuruyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarına Allah Teala hep Adem oğulları der. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?
Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana verdiğiniz bu kul olma ahdini gerçekleştirmeniz de sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak. Çünkü Allah-u Teala burada açık bir şekilde Allah'a kul olmanın da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi olduğunu ifade buyuruyor. Ve ruhunuz birinci katta, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 aşağı düştü. Ruhunuz ikinci katta sırat-ı müstakimin üzerinde, nefsinizin kalbinde %14 oldu. Şeytanın karanlıklarının yok olduğu kesim. Ruhunuz üçüncü gök katında %21 oldu. Şeytanın karanlıkları devamlı eksiliyor. Dördüncü gök katında %28, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 35, 42, 49, iki de huşuda kazandığınız nur %51. Sevgili izleyenler, hadi gelin sizinle beraber şeytanın durumuna bakalım. Neydi başlangıçta? Şeytan sadece nefsinin afetlerine tesir edebilir. Yani doğuşundan itibaren bütün insanların nefslerine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Tabii bu imkan ona verilirse. Ama o sadece onlara tesir edebilir. Ruhun hasletlerine şeytanın tesiri mümkün değildir. Nefsinizde zaten afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş vaziyette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu olaya bakmak. Başlangıç noktası gece. Nefsinizin kalbi sadece %100 afetlerden örülü, kapkaranlık bir kalbiniz var. Şeytan %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıklar azalıyor, yerini ruh, nurlar alıyor. Karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Ne diyordu Allah-u Teala nefs tezkiyesi için? وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّ مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinizden içeri girmezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ebediyen diyor Allah-u Teala. Nefsinizin kalbine giren bu nurlar sebebiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Yedinci katı aşan, Allah'a ulaşan ruhunuzun bu hedefine paralel olarak nefsinizin kalbindeki nurlar %50'leri de yükseliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, alacakaranlık. Nefsin kalbindeki %100 gece alacakaranlığa dönüşmüştür. Şafak sökecektir. Sonra da güneş bütün gücüyle etrafı aydınlatacaktır. İşte bu alacakaranlık hali, nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurlanması, şeytanın hakimiyetinin yarıdan daha aşağı düştüğünün kesin işaretidir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bir evvelki söylediğim ayet, yani Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetleri hepinize hitap ediyorum diyor Allah Teala. Hepiniz şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye bana ahd vermediniz mi diyor? Sizden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınızı dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Görüyorsunuz ki ayetler birbirini yakalıyor, sağlamlaştırıyor. Aralarında şiddetli bir illiyet rabıtası var, bir bağlantı var. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bütün insanlara şeytanın hakimiyetinin nasıl azalıp insanoğlunun şeytanın kulluğundan nasıl kurtulacağını ifade ediyor. İşte şeytanın tesir alanı %50'den daha çok eksildi.
Şeytan artık hakim değil, Allah'ın nurları hakim. Böyle bir nokta nefsin tezkiye edildiğini okuyorlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, peki burada o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul mu oldu? Hayır. Ama %50'yi geçti. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldu. Ama henüz Allah'a da tam kul olmadı. Ama şeytana kul olmaktan kurtuldu kesin kişinin. İşte bu sebeple o kişinin fizik vücudu Allah'a verdiği ahdini gerçekleştirmiştir. Böylece görüyoruz ki burası da sıratımızdaki kimle kesin ilişkisi sebebiyle bir hidayet olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Burada bir olay var. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulduğumuz nokta burası. Peki daimi zikre ulaşsak da nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmasa ne olacak? Yani gece gündüz olsa ne olacak? O zaman şeytanın bizim için bir gazoz ağacı olması söz konusu, üzerimizde hiçbir tesirinin oluşması mümkün değil. Devamlı yanlışlıklar yapmamız için gene faaliyetlerini sürdürür ama her seferinde yenilerek hep o derecat kaybeder. Fena halde içerlemekle beraber huyu kurusun, hiç vazgeçmez bundan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama muhteşem bir şekilde mağlup olur, mağlup olur, mağlup olur, hiçbir şekilde galip gelmesi ihtimali yoktur. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman? Gündüz gece olduğu zaman. Ne zaman? Hulül Elbab şeytana kısas yaptığı zaman. Allah Teala diyor ki, ya Hulül Elbab'ı sizin için kısasta hayat vardır diyor. Hiç Hulül Elbab kısas yapar mı? Kısas nefsine hakim olamayanların Allah Teala tarafından aldıkları bir yetki. Kendilerine yapılan kötülüğe aynıyla mukabele etmek. Hulül Elbab anladığımız anlamda bir kısası hiçbir zaman gerçekleştirmez. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler olacaklar. Ama sevgili izleyenler, şeytana kısas yaparlar. Gece gündüz olmuştur. Şeytan onlara hayatları boyunca Allah'ı tanımazken ne kadar kötülükler yaptırdıysa onların hepsinin intikamını alırlar şeytandan. Nasıl? Şeytan gene onları o yanlış yere, yanlış yollara sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Eskiden yaptığı ve başarı kazandığı bütün olayların bedelini her yenilgide biraz daha biraz daha öder, sonunda yaptıklarından daha fazla cezayı kendisi alır. İşte bu Hulül Elbab'ın kısasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sahiplerinin kısası. Geceyi gündüz yapanların kısası. Hidayeti erenlerin kısası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikirle gece gündüz olduğunda hidayet dört başım olur olarak tamamlanmıştır. Ama hidayete ermek 21. basamakta gerçekleşir. Hidayetin bu istikameti tamamlanması, tamamen güneşin her tarafı %100 aydınlatması, o ruhun Allah'a teslimiyle değil, fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki Allah-u Teala ruhun hidayetinden, fizik vücudun hidayetinden ve nefsin hidayetinden bahsediyor. Üçü de aynı noktada başlıyor. Hidayete adım atmak 14. basamakta başlar. Hidayete ermek 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra hidayetin gerçek anlamda sonuçlanması söz konusudur. Fizik vücut için hidayetin tamamlandığı yer 25. basamaktır. Nefs için hidayetin tamamlandığı yer 27. basamaktır.
öylesi hidayete ermek başka, hidayetin tamamlanması başka sevgili izleyenler. Öyleyse üç ayrı mertebeden bahsediyoruz. Hidayete adım atmak, hidayete ermek, hidayetin tamamlanması. İşte böyle bir dizayn üç vücudumuz için de geçerli. Ve Allah-u Teala sadece hidayete ermenizi değil, Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Yani hidayetin tamamlanmasını emrediyor. Fizik vücudunuz ruhunuz gibi 22. basamakta Allah'a teslim olmaz. 25. basamakta Allah'a teslim olur. Nefsiniz 27. basamakta Allah'a teslim olur. İşte ruhunuzun hidayetinin tamamlanması olayı 22. basamakta tamamdır. Fizik vücudunuz için bu olgu 25. basamaktır. Hidayet burada tamamlanır. Nefsiniz için 27. basamakta hidayet tamamlanır. Öyleyse hidayetin tamamlanması üç vücudunuz içinde ayrı fonksiyonlar gösterir. Çünkü ruhunuz zaten hiçbir afetin mevcut olmadığı bir özellik taşır. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslim olması ulaşaraktır. Çünkü değişiklik göstermesi söz konusu değildir. Oysa ki fizik vücudunuzda nefsiniz de Allah'ın nurlarıyla şekillenecek ve afetlerden tamamen kurtulacakları bir yere ulaşacaklardır. Allah'ın bütün emirlerini yapacakları, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecekleri bir noktaya, orada hidayetin tamamlanması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hidayete adım attırmakta kalmamasını, hidayete ermekte bırakmamasını, hidayetin hepinize tamamlanmasını, hepinizin ruhunuzu da fizik vücudunuzdan hepsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi de inşallah burada tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamd ve sena ederim ki sizlere bugün sevgiyi anlatmayı bize nasip kıldı. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden en önemli olanıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Bunlardan bir tanesi de nefret. Bu nefrete karşılık, nefsimizin kalbindeki bu nefrete karşılık ruhumuzun kalbinde sevgi var. Ve Allah Teala ister ki onu sevelim. Allah'ı sevelim. Birçok insan din öğrenmek durumunda olanlara hep korkuyu aşılamak ister. Allah'tan korkun, Allah sizi cehenneme atar, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar diye. Allah'ı sanki bütün insanları cehenneme atan bir tanrı olarak göstermek isterler. Oysa ki bu son derece yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in ne lafzına ne de ruhuna uymamaktadır. Allah Teala korkulmayı istemiyor, sevilmeyi istiyor. Bilirsiniz ki insan bir şeyden korkarsa ondan kaçar. Severse ona koşar. Ve Allah Teala kendisine koşmanızı istiyor. Allah'a firar etmenizi istiyor. Allah'a kaçmanızı istiyor. Allah'a ulaşmasını istiyor. Ancak severseniz Allah'a gidersiniz. Yetmez. Allah Teala'dan size ulaşan şey sadece sevgidir. Unutmayın, bu kainatta Allah en çok sizi seviyor, insanları seviyor. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hüvellezi o yüce Allah'tır ki halekaleküm ma fil ardı cemiyan. Arzda yarattığı, dünyada yarattığı ne varsa hepsini sizin için yarattı. Yedi kat atmosfer, Van Allen kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, melekler, cinler, her şey sizler için yaratılmış. Şu arzda diyor neyi yarattıysam, yarattığım her şey sizin için yaratıldı diyor Allah Teala. Sadece bu dünyada mı? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi bunun kainat içinde geçerli olduğunu söylüyor. Bu dünya, bu kainata bir toz zerresi. Acaba bütün kainatta insanın konumu nedir? Bakınız ne diyor Allah Teala Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ve sahharedeküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Sizlerin emrine hasretti. Sizlerin emrine verdi. Bunun için yarattı, sizin için yarattı ve sizin emrinize teslim etti. Öyleyse bütün bir kainatta Allah'ın insandan başka yarattığı bütün mahluklar hepsi Allah için yaratıldı. Ve Allah Teala'nın indinde bu olay son derece önemlidir. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, aklınıza ne geliyorsa canlı olarak ve ne geliyorsa cansız olarak hepsi ama hepsi sizler için yaratıldı. Her şey sizin için. Bütün bu varlıklar sizin için yaratıldı ve sizin emrinize verildi Allah Teala tarafından. Öyleyse Allah bu kainatta, bu koskoca kainatta en çok kimleri seviyor? Cevap son derece açık olarak geliyor. Sizleri seviyor. En çok sizleri seviyor. Öyleyse Allah Teala sizlerden daha fazla birilerini sevseydi, mesela melekleri, sizi de melekler için yarattım diyecekti. Cinleri sevseydi, sizi cinler için yarattım diyecekti. Öyle demiyor. Cinleri diyor, melekleri de, yarattığım her şeyi de sizin için yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk, en çok sevilen mahluk sizsiniz. İşte Allah Teala muhakkak ki şöyle söylüyor. Diyor ki Habibim, de ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ulaştırsın. Ve sizi dünyada en mutlu insan kılsın. Bakınız, olayı Allah-u Teala bir şarta bağlamış. Hangi şarta bağlamış? Allah'ı sevme şartına bağlamış. Evvela şartlardan birincisine bakalım. Allah bizi seviyor mu? Şüphe götürmez bir gerçek. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. İşte o yüce Allah'tır ki hepimiz için söz konusudur. Ve Allah-u Teala için söz konusu olan şey bizi sevmekse bizim de onu sevmemiz söz konusu olmalı. İnsanlar var Allah'tan sadece korkarlar. İnsanlar var bütün insanları Allah'tan korkmaya davet ederler. Bunların ikisi de yanlış. Allah sizi sevmeye hazır, Allah sizi seviyor. İstiyor ki siz de onu sevesiniz. Siz de Allah'ı sevesiniz. Yetmez. İstiyor ki siz de insanları da sevesiniz. İnsanları sevmek üzerinize Allah-u Teala tarafından vazife verilmiş. Bakınız sahabeyi bugünün insanından ayıran en büyük özellik nereden gerçekleşiyor? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Ey sahabe, onlar sizden nefret ettikleri halde, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününe tabi olmak, bugünkü insanlar, İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler, Kur'an-ı Kerim'in bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin yaşandığı İslam yaşanmıyor. İslam sevgiden mahrum bir din değildir. İslam sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasına alan, İslam'ı yaşayan herkesin enine boyuna sevgiyi yaşaması lazım geldiğini öneren bir dindir. Kainattaki tek dindir. Ve bütün varlığı sevgiye dönüktür. Bütün temelleri sevgi temelidir. Öyleyse bugünün insanı neden mutsuz? Bu ülkenin insanı mutlu mu? Hayır, mutsuz. Çünkü bu ülkede İslam yaşanmıyor. Peki İslam ülkelerinde İslam yaşanıyor mu? Şeriatın tatbik edildiği ülkelerde İslam yaşanıyor mu? Hayır. Oralarda da yaşanmıyor. Bugün dünya üzerinde büyük kütlelerin İslam'ı yaşadığı hiçbir ülke mevcut değil. Sadece küçük kitleler, küçük insan grupları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı o bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı İslam'ı yaşıyorlar. Sevgi. Sevgi başkalarından size doğru akması lazım gelen, sizden de başkalarına doğru akması lazım gelen bir muhteşem duygudur. Ve eğer mutlu olmak istiyorsanız insanları seveceksiniz. Dikkat edin. Bu kendi kendine oluşmaz. Siz ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın, insanları sevemezsiniz. Onları sevebilmeniz iç yapınızın değişmesine bağlı. Ne zaman nefsinizin afetlerini belli istikametlerde azaltırsanız, Allah-u Teala'nın zikrini giderek arttırarak bütün afetleriniz azalacaktır. Bu arada nefretiniz de azalacaktır. Buna karşılık ruhunuzun bütün hasretleri çoğalacak ve sevginiz de çoğalacaktır. Ne demek istiyorum? Bakınız, size matematik olarak bir tablo çizmek istiyorum. Beraberce bakalım. Başka bir gün bu tabloyu enine boyuna inceleriz. Bir insanda 19 tane afet var. Bu 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire diye gidiyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bunların her birine 10'ar puan verdiğini düşünelim. Bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Eğer 19 tane afet varsa, ki 19 tane var, daha fazla varsa o da önemli değil. 19 tane biz tespit ettik, 19 olduğunu kabul ediyoruz. Bu 19 tane afetin her biri 10'ar puan alıyorsa, bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Bu hiçbir insanda değişmez. Adalet asla zedelenmez. Bütün insanlarda ruhun hasretleri de 19 tanedir. hasletlerin toplamı da onar puandan 190 puan eder. Hiçbir insan 191 puan veya 189 puanlık bir sonuca sahip değildir. Öyleyse bütün insanlarda eşitlik ilkesi hem nefs afetleri açısından hem de ruh afetleri açısından bütünüyle mevcuttur. İkisinin de toplamı 100'dür. Denge tam olarak bütün insanlarda tahakkuk eder. Peki ne olur sonra? İnsanlar zikir yapmadıkça nefslerindeki karanlığı şeytan daha çok arttıracaktır. Afetler giderek o kişinin ruhun hasletlerine doğru hareket edecektir ve onları tesirleri altına alacaktır. Karanlıklar aydınlıkları bütünüyle yok etmek, o istikametinde hareket edecektir. Unutmayın, bir afetin karşılığı mutlaka bir haslettir. Bir misal vereyim. Nefsin isyan afetinin karşılığı ruhun itaat hasletidir. İkisinin toplamı 10 puanlık bir devreden bahsediyoruz. Dağılımın ortalama 10 puan üzerinden yapıldığını düşünüyoruz. İsyan afetiyle itaat hasletinin toplamı mutlaka 20 puan eder. Anlamı ne? Bir insanda isyan afeti 3 puandır. Buna mukabil o kişinin nefsindeki itaat hasleti 17 puandır. İkisinin toplamı daima 20 eder. Başka bir insanda ise isyan afeti 15 puandır. Buna karşılık itaat hasleti 5 puana düşmüştür. Mutlaka toplam 20 çıkacaktır. Bu sebeple birindeki eksiklik diğerindeki fazlalıkla tahakkuk edeceği için iki taraf daima 190 puan eder. Ve bir insandaki sevgi hasletinin 4 puan olduğunu düşünelim. O kişinin nefret afeti 16 puandır. İşte zikrinizi gün geçtikçe arttırdığınız sürece nefsinizin kalbindeki afetler yavaş yavaş yok olur. Yerini ruhun hasletleri almaya başlar. İşte böylece o kişinin iç dünyasında değişim başlar. Ve nasıl başlamıştı? Diyelim ki en kötü standartlar olsun. Bir kişinin nefsinin iç dünyasında hırs, nefretin puanı 19. Bu insanın iç dünyasında ruhun sevgi hasreti sadece

Bu devam eden kademeleri 10 kademe olarak düşünelim. Öyleyse 19 puan nefrete sahip olan bu insanda her bir kademe ilerleyişte bir onda 9 puan, onda biri kadar bir puan azalma olacaktır. Buna karşılık ruhun hasletlerinde o kadar çoğalma olacaktır. Öyleyse bu kişi 10 kademenin daha birincisinde bir onda 9 puan nefsinin bu nefret adı verilen afetini azaltır. İkinci kademede bir onda 9 daha azaltır. Üçüncü kademede bir o kadar daha. Öyle ki bu kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde bir onda 9 puan bir karanlık kalmıştır. Sadece daimi zikir onu da yok eder. Ve dikkat edin, bunun nefsinin kalbinde bir onda 9 karanlık kaldığı zaman ruhunun sevgi hasreti 18 onda bir puana yükselmiştir. O kişi artık etrafındaki insanları seven, onlara saygıyla bakan, onların kırılmaması lazım gelen kalplere sahip olduğunu sezen ve etrafına sevgi dağıtan bir özellik taşımıştır. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu husus artık son noktaya ulaşır. O kişi bütün insanlara karşı muhteşem bir sevgi beslemeye başlar. İşte nefretin sevgiye dönüşü zikir adı verilen bir anahtarın kullanılmasıyla gerçekleşir. Zikir sebebiyle kalbinize Allah'ın nurları doldukça nefsinizdeki bütün afetler birbirine paralel olarak azalma gösterirler. Yani paralel olmaktan şunu kastediyorum. Diyelim ki birinin tam 19 kademelik bir afeti var, nefret afeti. Ama başka birinin bu nefret afeti 3 kademede, yani 3 puanda. Birisi 10 kademede bunların hepsinin yok olacağını düşünelim beraberce. Birisi 1.9 puan olarak her seferinde azalacaktır. Ötekisi ise 0.3 puan olarak azalacaktır. Her ikisi de 10 defada hedefe varmalıdır. Birisi 10 defada 19 puanı toparlayacaktır. Birisi 10 defada 3 puanı toparlayacaktır. Öyleyse 3 puanın onda biri 0.3 puandır. 19 puanın onda biri ise 1.9 puandır. Öyleyse kişi nefreti büyük olan kişi o nefretini aşmak konusunda zikrini arttırdıkça 1.9, 1.9, 1.9 olarak büyük rakamlarla nefreti azalacak. Nefreti az olan kişinin ise nefreti 0.13'lük daha küçük rakamlarla azalacaktır. Ama neticede daimi zikre ulaştığı zaman bir insan kısa bir zaman sonra nefsinde hiçbir afet kalmaz. Bunun anlamı şudur ki o kişi artık sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşamaya başlamıştır. İşte Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sadece sevgidir, hepinizi seviyorum. Öyleyse siz de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki insan İslam'da, tasavvufta yükseldikçe Allah'ın sevgilisi olur ama başka insanların da sevgilisi olur. Bir insandan çevresine yalnız sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için bu insandan çevresine akan sevginin karşılığında bütün insanlardan da ona sevgi geri dönecektir. İşte Allah'ın istediği şey bir gün o hedefe ulaşmanızdır. Eğer nefsinizde öfke afeti kalmamışsa, gayz afeti kalmamışsa, kin afeti kalmamışsa, intikam afeti kalmamışsa, hırs afeti kalmamışsa, isyan afeti kalmamışsa, siz başkalarına karşı yalnız sevgi ulaştıran birisiniz. Bütün davranışlarınız hayır davranışıdır. Bunun sebebini kısaca izah edelim. Neden böyle olur? Nefsinizde başlangıçta afetler olduğu cihetle hep başkalarına karşı mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaksınız. Eğer nefret afetiniz hakimse onlara zulmedeceksiniz. Bu zulüm sebebiyle huzursuz olacaksınız. Çünkü her zulüm bir günahtır. Kim günah işlerse hayır işleyenin duyduğu mutluluğu ve huzuru yaşamak yerine onun tam zıttı olan huzursuzluğu yaşar. Her günahında bunu yaşayacaktır kişi. Öyleyse konunun başlangıcı budur. Sonra ne olacaktır? Sonra ruhumuz nefsimize azap edecektir o günah işlediğimiz için. Bir defa daha huzursuz olacağız. Bu kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Eğer bizden çevremize zulüm yayılıyorsa, o zaman çevremize yayılan bu zulmün karşılığı tekrar bize geri dönecektir. Etrafımızdaki insanlar da bize zulmedecektir. Öyleyse biz çevremize
bütün insanlara zulmettikçe

0: Bu zulmün arkasından huzursuzluk duyuyoruz günah işlediğimiz için. Arkadan ruhumuz nefsimize azap ediyor. Bir defa daha huzursuzluk duyuyoruz. Her kişi için ayrı huzursuzluk duyuyoruz davranışlarımızda. Başkalarının bize zulmetmesiyle etrafımızda 100 kişi var diyelim. 100'üne de zulmetmişiz. Onların her birisi de bize zulmettiği zaman nefsimizdeki öfke afeti, kin afeti, intikam afeti kabarıyor, hemen harekete geçiyor. Bir defa onların bize zulmetmesine dehşetli bozuluyoruz. Ve bu bizi huzursuz ediyor. Öyleyse hem kendi davranışlarımız itibariyle huzursuzuz, hem de başkalarının bize geri dönen davranışları itibariyle huzursuzuz. Yetmez. Nefsimizdeki intikam afeti hemen harekete geçer ve şöyle düşünür. O bana madem ki bunu yaptı, ben de ona mutlaka en az o kadarını yapacağım. Ve nefsimiz bu intikam afetinin sebebiyle harekete geçer ve o kişi etrafından kendisine zulüm geri döndüren kişiye mutlaka zulmetmek için bir imkan arar. Bunu yakalayabilirse bu imkanı o kişiye zulmedecektir. Böyle bir zulmün gerçekleştiği an o kişi için söz konusu olan şey muhakkak bu hedefe ulaşmaktır. Yani intikamını almaktır. İntikamını almak başkasının işlediği günahı aynen işlemektir. Bu sebeple kişi yeniden huzursuz olur. Yetmez. Arkadan mutlaka ruh nefse azap eder. Kişi bir defa daha huzursuz olur. Eğer bütün bunların ötesinde bu kişinin intikamını alamadığını düşünelim. Eğer kişi intikamını alamıyorsa o kişinin iç dünyasında bir birikim başlar. Ve bu birikim strese dönüşür. Ve strese dönüşen bu birikimin sonunda o kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgisiz bir insana dikkatle bakın. Sevgisiz bir insan kaç açıdan birden huzursuz? Etrafındaki insanlara zulmettiği için huzursuz. Bunun üzerine ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Ve bu kişinin etrafına karşı yaptığı zulüm sebebiyle o insanlardan kendisine zulüm geri dönmesi sebebiyle gene huzursuz. Bu zulmün üzerine intikam alan kişi intikam aldığı ve bu sebeple bir günah işlediği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. İntikamını alamazsa bu sefer de intikam alamadığı için şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz. Ama hep huzursuz. Böylece Allah Teala'nın indinde bir huzursuzluk had safhada kendisini gösterir. Ve bu huzursuzluğu yerlerine oturttuğumuz zaman kişide sevgisizliğin vücuda getirdiği bir faktör olduğunu yakalarız. Öyleyse sevdiğimiz zaman, Allah'ı sevdiğimiz zaman, onu sonsuz sevdiğimiz zaman bizden, Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz, hem de çevremizdeki insanlara karşı çevirmiş oluyoruz. Böyle bir durumda acaba ne olur? Böyle bir durumda bakınız sevginin hakim olduğu noktada neler oluyor. Bu kişinin iç dünyasındaki sevgi sebebiyle başkalarına zulmetmesi imkansızdır. Onun için hep etrafına onların hoşuna gidecek, sevgisinin tabii neticesi olarak onların hoşuna gidecek davranışlarda bulunur. Öyleyse hiç kimseyi üzmez. Bütün davranışlarıyla etrafına sevgi dağıtan bu insan davranışların hiçbiri sebebiyle huzursuz olmaz. Peki arkadan ne olur? Tabiatıyla ruhu da nefsine azap etmez. İkinci faktörde de mutlu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ikinci faktörde de mutlu. Şimdi üçüncü faktöre ulaşıyorum. Bu kişiden çevresine hep sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki bütün insanlardan da ona karşı sevgi akını başlayacaktır. Çevresindeki hiç kimsenin de ona zulmetmesi artık söz konusu değildir. Onu tanıyan, gerçekten tanıyan hiç kimse ona zulmedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse böyle bir şey neyi sağlar? O kişinin başka insanlardan gelen tepki sebebiyle de huzur içinde kalmasını sağlar. Yetmez. Arkadan ruhu nefsine hiçbir zaman azap etmeyecektir. Neden? Çünkü bu kişi intikamını asla almayacaktır. İntikamını almadığı için intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir şekilde yaşamayacaktır. O hep mutlu bir insan olacaktır. Başkalarından intikam almadığı cihetle hep huzur içinde yaşayacaktır. böyle bir dizayn içerisinde bu kişinin huzursuz olması başkalarından intikam almadığı cihetle mümkün değildir. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsinden intikam alması da ruhuna azap etmesi de mümkün değildir. Bu sebeple de kişi huzurludur. Gelelim kişinin iç dünyasındaki strese. Böyle bir insanda stres oluşabilir mi? İşte bu mümkün değildir. Nefsindeki bütün afetlerden arınan bu insan, nefreti değil sevgiyi yaşadığı için asla etrafındaki insanlara karşı kin duyamaz ki iç dünyasında stres oluşsun. Anlamamış bir intikamın kine dönüşmesi sebebiyle stres oluşsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bu insan başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak saadeti yakalamış olan bir insandır. İşte İslam, işte tasavvuf insanları sevgiyle böyle bir noktaya getirir ki bu noktada kişi hem iç aleminde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem dış aleminde başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İşte görüyorsunuz ki sevgi bütün insanları mutluluğa, saadete mutlaka ulaştırır. Hepinizin sevgiyle donanarak, etrafınızdaki insanlara sevgiyle davranarak hem cennet saadetini hem de dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyorum dualarımla.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Selamun aleyküm. Dalem mazur aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir, mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sulh ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sulh ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah-u Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size arda arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ray esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Rahim esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki icabı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, üç, kalbinizdeki ekinletin alınması, 4, yerine ihfat konulması, 5, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç. 5, Allah'ın kalbinize ulaşması. 6, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 7, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması. 8, huşu sahibi olmanız. 9, Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi. 10, mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? 1, gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2, kulaklarınızdaki vakayı alır. 3, kalbinizdeki ekinleti alır. 4, yerine ihbat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. 6, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7 göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8 sizi huşuya ulaştırır. 9 Irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'su. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah-u Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah-u Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Sizi mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin, o kişi ulaştırır demiyor, Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah'a ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbine nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak. Öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah-u Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'a tayin etti. O gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah-u Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah-u Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah-u Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yeni gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz, tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar, dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın.
inanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmeniz içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü İç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hasletleri,
%100 nefsin afetleri, birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder, sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir. (Gülüyor)

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiresine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

Fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah-u Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fena fillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey zühd makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir, Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını, fizik vücudunuzda Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alemi olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitap, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada kudretlinizi var. Üçüncü alem, Makam-ı Mahmud dördüncü alem, Divan-ı Salih beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü

ulaştınız. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle size irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz. Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstününe ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor. Günahlar işliyor nefsinin tesiri altında. Arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz, nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için, etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de
ruhunuzun da muhtevası

Allah'ın bütün yasak ettiği şeylere kapalı, hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz. Allah size bütün ibadetleri sevdirdi. Bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halinde yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz küfür. Küfür kelimesi ve kafir kelimesi, küffar kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman kelimesi ve mümin kelimesi aynı kökten geldiği gibi. Kur'an-ı Kerim dizaynına baktığımız zaman küfür ve iman birbirinin zıttı olan iki kavram ifade eder. Lügat manasından hareket eden insanlar küfrü inanmamak, imanı da inanmak olarak değerlendirmişler. Lügat manası budur. İman inanç demek. Küfür de inançsızlık. Lügat manası bu. Ama Kur'an-ı Kerim lügat manalarıyla kavramlar arasında büyük farklılıklar gösterir. Mesela bir takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane takvayı dizelediğiniz zaman birincisinin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı takva olduğunu, ikincisinin mürşitlerine ulaşıp tabi olanların takvası olduğunu, üçüncüsünün ruhunu Allah'a ulaştıranların takva seviyesi olduğunu, dördüncüsünün fizik vücudunda Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, beşincisinin nefsini Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, altıncısının irşada ulaşanların takvası olduğunu, yedincisinin ise irşat makamına tayin edilenlerin takvası olduğunu görürsünüz. O zaman bu muhteva içerisinde Allah'tan gelen vahiy aslı oluşturur. Ülkemizde satılan 23 tane Kur'an mealine baktığınız zaman nerede takva kelimesi görmüşlerse mealci kardeşlerimiz oraya Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak diye hep aynı ifadeyi koymuşlar. Ki lügat manası itibariyle doğrudur da. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaktan oluştuğunu, 4 tane 7 basamağın ve Asr suresinde mevcut olduğunu bilmiyorlar. O zaman takvaları da ait olduğu standartlarda yerleştirmeleri mümkün değil. Teslimleri de, hidayeti de, Allah'a kul olmayı da, felahı da, birri de. Sevgili kardeşlerim, sadece lügat manalarına bakarak Kur'an-ı Kerim şifresini çözemezsiniz. Biz de çözemeyiz. Ama bizim Allah'tan vahiy almak gibi Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bir imkanımız var. Öyleyse bizim hakkımızda tereddüt sahibi olanlar sitemizi bir ziyaret etmeliler. Bugünün din standartlarının ne kadar ötesindeki şeyleri Allah-u Teala'nın bize bildirdiğini yerlerine oturtmalıdırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi de, iman müessesesi de bunlardan iki tanesi. Eğer sokaktan geçen adama sorarsanız kimdir mümin?
Allah'a inanandır. Cevap alacaksınız. Kimdir kafir? Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan gerçekten kafirdir. Ama Allah'a inanan acaba mümin olabiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Mümin olmak bir vasıf meselesidir. Ve bu basit anlatım biçimi içinde bile iblis insanları tuzağına düşürmek için gene çok önemli bir noktayı yakalamış ve vurmuş gene insanları yerden yere. Şu fikri, ideyi insanların %90'dan fazlasına aşılamış ve kabul ettirmiş. Hangi fikri? Allah'a inanan mümindir. Lügat manası ne müminin? İnanan. Kime inanan? Allah'a inanan tabiatıyla. Öyleyse Allah'a inanan mümindir ifadesi tam yerlerine oturan, 12'den vuran bir sonuç gibi görünüyor. Ama hakikatle hiç alakası yok. Neden yok? Hadi bakalım, gelin beraber bakalım. Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde onlar ki amelü salihat yaparlar, nefslerini ıslah eden ameller, yani nefs tezkiyesi yaparlar, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayette iki ayrı açıklama var. Bir, müminlerin ne olacağı, cennete gireceği kesin. İki, kimlerin mümin olduğu. İfadeye dikkat edin. Müminlerin tarifini yapan Allah-u Teala, mümin tarifini nefsi ıslah edici ameller yapanlar olarak vasıflandırıyor. Öyleyse buradaki mümin tarifi bir muhteva veriyor bize. Açıklamanın anahtarı, şifre. Sonra araştırıyoruz Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an üzerinde. Kur'an ufuklarında bir gezinti. Ve bakıyoruz Hucurat 14. Bize bir başka şey söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır. Siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bu açıklamanın arkasından eğer buradaki tanımı en güçlü şekilde yerlerine oturtacak olan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine ulaşırsanız bilmeceyi çözersiniz. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onlar o ruhla desteklenirler. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların kalbinin içine imanın yazıldığı bir safha var. Hayatımızda İslamik yaşantı, İslami yaşantı 28 basamakta oluşur. Kemale erer. Bu 28 basamağın her biri farklı bir konumu simgeler. Öyleyse
bu dizaynda Allah-u Teala'nın bir başka ayet kerimesini de hatırlamamız lazım. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler. Ama kalpleri mümin değildir. Kalpleri mümin değildir. Ne demek istiyor acaba? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman mümin olabilmek için bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması gereklidir. Neticesine ulaşıyorsunuz. O zaman Hücurat 14 hüküm ifade ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala buyurur ki herkes kalbinde küfür var olarak kulvara girer. Hayat denen yarışa herkes kalbinde küfür kelimesiyle başlıyor. Hayata öyle geliyor. Şimdi bazıları diyecek ki iyi ama bizim kalbimizde hani fıtratı yok mu? Hayır, fıtrat kalbimizde yok. Fıtrat kalbimizle alakalı değildir. Fıtrat yaratılıştır. Yaratılışın Allah-u Teala tarafından insana vasıf sahibi olarak verdiği unsurlar. Bütün insanlar yaratıldıkları andan itibaren hani fıtratının sahibidirler. Kalpleriyle alakalı bir konu değildir. Fıtrat. Eğilimler, kabiliyetler, ulaşılabilecek olan hedefler hepsi fıtratın içine girer. Hangi standartlar için, hangi hedefe yönelik olarak yaratılmışız? İşte o fıtratımızdır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirirsek nereye ulaşabiliriz? Bize ihsan edilen fizik, vücut, nefs ve ruh acaba neleri içerir? Hani fıtratının standartlarına baktığımız zaman bir insan görüyoruz, kör. Gözlerinde hicab-ı mestürü var. Bir insan görüyoruz, sağır. Kulaklarında bakra var. Bir insan görüyoruz, dilsiz. Çünkü kalbi idraksiz. Kalbinde hiçbir şey olmadığı için, idrak olmadığı için Allah'ın emrettiği standartlarda konuşamıyor. Dilsiz. Kalbinin idraksizliği sebebiyle. Bütün insanlar doğuştan itibaren kör, sağır, dilsizdirler. İşte fıtratımızda bu var. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Fıtrat sadece başlangıç noktasını ifade etmez. Eğer bu insanlar, insana da verilen bu varlık Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu Allah inancını gerektirir, bir Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda inancı gerektirir, ölmeden evvel ulaşması konusunda inancı gerektirir. İki, ve inancın yakin hasıl ederek sağlam bir dizayn olmasını gerektirir. Üç, Allah'a ulaşmayı dileyen insan bu vasıfların sahibidir. Öyleyse fıtratında bu var. Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestür alınacak, kulaklarındaki vakra alınacak, kalbindeki ekinnet alınacak, yerine ifat konacak Allah-u Teala tarafından. Yani Allah'a kapalı olan bütün kapılar, kulaklar kapalı, gözler kapalı, kalpler kapalı, hepsi açılacak. Fıtratımız ona göre dizayn edilmiş ki hangi insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onda derhal şekil değişiklikleri yapabilecek olan bir hüviyetle yaratmış kulunu, bütün insanları. İşte bu nelere sahibiz, onların üzerinde hangi işlemleri yaparak nereye ulaşabiliriz? Bu fıtratımız, yaratılışımızdaki esaslar.
Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmışız. Bütün kapalı kapılar biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman açılıyor. Bizi ruhen Allah'a ulaştıracak olan bir neticeye götürüyor. Ama kalbimizde doğuşumuzdan itibaren küfür yazılı. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Mümin suresi, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartlarını veriyor. Bir, kafirlerin vasıf şartı, kafirler diyor, kalpleri mühürlü olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik, kalplerindeki idrak hassası ya da o kişilerin idrak hassası mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Kalbin mühürlü olması bunu ifade ediyor. Ama o kişinin işitme hassası da mühürlüdür. Ne diyordu Allah Teala? Kulaklarında vakra vardır bütün insanların. İşitme hastaları bu sebeple mühürlüdür. Vakra alınmadıkça mühür açılmaz. Kişi manaya varamaz. Gözleri kördür diyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Ama Bakara 7'de onların görme hastalarının diyor Allah Teala. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Bir engel vardır diyor. Gışavet, görme hastasının üzerindeki engel, hicab-ı mestüre, gözlerin üzerindeki engel. Göz bir uzuvdur. Bu uzvun kabiliyeti görme hastasıdır. Görme hastasının kabiliyetin üzerindeki engel gışavet. Ama gözün üzerindeki engel hicab-ı mestüre. Yani hicab-ı mestüreyi gözlerin üzerindeki bir gözlük gibi düşünebilirsiniz. Ama gözlerinizin değil de işitme hastanızın üzerindeki perde gözlerinizin iç dünyasında görme ile görmeyi hissedebilme noktasında başka bir engel. Basar üzerindeki engel.

Öyleyse farklı statüler var. Kalplerdeki idrak hassası mühürlü, kalbin kendisi de mühürlü. Hem uzuv olarak kalp mühürlü, hem de kalbin idrak edebilme yeteneği, o da mühürlü. Gözün üzerinde Hicab-ı Mestüre adlı bir engel var. Gözün üzerinde, dışında. Ama içinde de Allah-u Teala basar hassasının üzerine bir perde koyuyor. Öyleyse kafirlerin, bakıyoruz, Allah-u Teala engel koymuş görme hastalarının üzerine ve gözlerinin üzerine, işitme hastalarının üzerine ve kulakları üzerine, idrak etme hastaları üzerine ve kalpleri üzerine. Öyleyse bu muhtevada ele almak mecburiyetindeyiz olayı. Kafir dediğiniz zaman kalbinde küfür yazılı olan insanlar devreye giriyor. Kafir kavramı üzerinde görme hastasının gışavet adlı bir engelle engellendiğini görüyoruz. Basar isimli görme hastasının engeli gışavet. Semi isimli görme hastasının engeli mühür. Kulakların engeli vakra. Gözlerin engeli hicab-ı mestüre. Dikkat ediyor musunuz? Kulakların duyma hastasının engeli başka, kulakların engeli başka. Gözlerin engeli başka, gözlerin görme hastasının engeli başka. Ayrı ayrı isimler kullanıyor. Kalbin mühürlü olması halinde fıkıh edemiyoruz. Ama kalpteki hissiyat, o Fuat. Öyleyse hem fıkıh kullanıyor Allah Teala kalp için, hem de kalbin idrak etmesini sağlayacak olan müesseseye Fuat diyor. Fıkıh da idraki ifade ediyor. Kavramlar birbirine yakın ama dikkat edin. Birinde kalbin kendisi, ötekinde kalbin hissiyatı. Birinde gözlerin kendisi, ötekinde gözlerin hissiyatı. Birinde kulağın kendisi, ötekinde kulağın hissiyatı. Öyleyse Allah-u Teala bir hisler cephesinden meseleye bakıyor, bir de uzuvlar cephesinden meseleye bakıyor. Şimdi böyle bir ortamda İnsanların kalplerinde küfür yazılı olarak doğduğunu yerlerine oturtalım bir defa. Birinci kanun bu. Herkes kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak doğar. Peki, ne zamana kadar bir insan kafir kalır? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ebediyen kafir kalır. Allah'a inanması neticeyi değiştirmez. Şimdi Allah Teala kafirler için ne demişse, Allah Teala kafirler için ne söylemişse, dalalette olanlar için de aynı şeyi söylüyor.
Ne demişti kafirler için? Gözlerinde hicabı mestura. Görme hastasının üzerinde gışaret. Kulaklarında vakra, işitme hastasının üzerinde mühür. Kalbinde ekinnet ve kalbin işitme hastasının kalbin idrak hastasının üzerinde idraksizliği oluşturan ekinnet ama kalbin üzerinde mühür. Öyleyse muhtevayı ait olduğu standartlarda ele alırsak bakıyoruz ki kafirlerle dalalette olanlar aynı insanlar. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların kalpleri mühürlüdür. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Ne gördük? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olanlardan bahsediyor. Bakıyoruz ki aynı özelliklerin sahibi. Bir, onların diyor Allah Teala kalpleri o dalalette olanların Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Dalalette olan bu insanların kalpleri mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet vardır diyor. Dalalette olanların, kafirlerin de onların diyor Semi isimli işitme unsurunun unsuru mühürlü. Yani işitebilme kabiliyeti mühürlü. Ve Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de onların kalbindeki onlardaki Semi isimli işitme hastası mühürlü diyor. Kalp mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, kulaklarda işitme hastası mühürlü, kulaklarda vakra var, gözlerde hicab-ı mestüre var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmül ahire, ahirete ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bir hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde. Yani sana bakarlar ama göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler. Kalplerinde ekinnet vardır diyor söylediklerini. İdrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Ne gözler görüyor, ne gözlerdeki görme hassası faal, ne kulaklar duyuyor, ne kulaklardaki duyma hassası faal, ne kalp idrak ediyor, ne de kalpteki
idrak hassası faal. Öyleyse Bakara 7'de bu insanlar, kafirler Bakara 6 ve 7'de, ama Câsiye 23'te aynı vasıfların sahibi olan insanlar, dalalette olanlar. Öyleyse dalalette olanlar aynı zamanda kafir hüviyetinde oluyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman küfrün muhtevasında başlangıç seviyesinde, primitif seviyede olan insanlar var. Bunlar kafir, bunlar dalalette. Peki Nisa 167-168 ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallu dalalen ve idâ innellezîne keferû ve zalemû. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Öyleyse uzak dalalet içindeki kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşamamış olanlar ve başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Ne kadar insan Allah'ın yolunun dışındaysa, ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, yolun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği andan itibaren kişi manevi standartlarda yol içredir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Ama kişi manevi standartlarda artık dalalette değildir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda farklı bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüsranda olan bir insan değil. Araf 178 dalalette olanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlara bakıyoruz, günahları sevaplarından büyük olanlar müminin 103. Kimin günahları sevaplarından daha büyükse onlar hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Ve adamlar dalalettiler. Hem de eğer başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarıyorlarsa uzak bir dalalettiler. Yalnız kendileri dalaletteyse dalalettiler. Başkalarının vebalini yüklenmiyorlarsa dalalettiler. Ve bunların, dalalette olanların hepsinin kafir oldukları kesin. Öyleyse amil olanlara bakıyoruz. Amil olanların dalalette olanlar olmadığını ve hüsranda olanlar olmadığını görüyoruz. Vel Asr suresi diyor ki vel asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar illel lezîne aminu, ama amin olanlar hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse
dilediği andan itibaren kişi hüsranda değildir. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ve dalalette de değildir. Kim hüsranda değilse o dalalette de değildir. Öyleyse küfrün devam ettiği standartlarda Allah Teala iki ayrı açıdan bakıyor müesseseye. Bir, kişinin kalbinde küfür kelimesi henüz var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Buradaki farklı unsur ne? Allah'ın sözü. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözü vermiş Allah Teala. Diyor ki birbirine zıt iki tane ayet-i kerime. Birisi Yunus 7. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor onlar için? Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ama Ankebut 5'te men kânû yercû lika Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dilerse. Öyleyse Yunus 7 ile Ankebut 5 birbirinin zıttı. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. 2. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır diyor. Ama Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi bu meseleyi artık aksi kabul edilmeyecek bir şekle sokuyor. Diyor ki Allah Teala orada Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran Allah, kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu sebepten Kur'an'a inanan kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olduğu için ruhunun Allah'a ulaşacağından emin oluyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda dalaletten kurtuluyor. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olansa amini olanların hidayete erdiği kesin. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunanları bulunan amini olanları yanımdan kovamam diyor. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Amin olanların hepsinin Allah'a mülaki olacağı kesin. Öyleyse üçüncü basamakta başlayan amin olma standardı 21. basamağa kadar götürüyor kişiyi otomatik olarak. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani üçüncü basamağa giren kişi sadece kurtuluşa ulaşmakla kalmıyor. Ruhunu da mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Kişi hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştırdığında Allah'ın evliyası olur. 3-4 ay içinde bu olay tamamlanır. Eğer kişi ölürse gene ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama nerede ölmüşse ona göre bir kurtuluş söz konusu olacaktır.
Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştıktan sonra öldü. İkinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra öldü. Üçüncü kat cennete girer. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen kişi, ruhu Allah'a hayattayken ulaşan birisidir. Evliya olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi evliya olamadan ölmüştür. Mürşidine de ulaşmadan evvel ölmüşse, ama gideceği yer cennettir, birinci kat. Mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı, ondan sonra öldü. İkinci kat, cennet. Şimdi buradaki mümin ve küfür tariflerine dikkatle bakmamız lazım. Aslında Allah-u Teala'nın sözü dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesin olduğuna göre, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı hak etmiştir. Çünkü bunun için kendisinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah kendisi yapacak ne gerekirse, Allah'ın sözü var. Ben diyor onun kalbine imanı yazacağım. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Yeter ki o kişi bana ulaşmayı dilesin, bana yönelsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi artık dalalette değil, hidayet üzere. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dalalet üzere değil, hidayet üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hidayet üzere olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Allah'a yönelmiş insandır. Ama Allah'a ulaşmak için henüz harekete geçmemiştir. Bu noktada 3. basamaktan 14. basamağa kadar kişinin kalbinde küfür gene yazar. Ama kalbinde küfür yazdığı halde, kalbi mümin olmadığı halde, Allah-u Teala onları, bu insanları mürşitlerine ulaştığı güne kadar, ki o gün kalbine zaten Allah-u Teala imanı yazacaktır, kalbi de mümin olacaktır, ama o güne kadar da onları Allah-u Teala mümin kabul ediyor. Neden? Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren kişinin elde edeceği bütün merhaleler, mürşidine ulaşmak, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşması kişisel değil, ilahi standartlarda gelişecek, gerçekleşecek. Yani Allah bu konunun neticelenmesini ele almış, o gerçekleştirecek. Onun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişinin gideceği yer cennettir. Kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişi mümin olmuştur Allah'a göre. Çünkü onu yaşatacak olan veya yaşatmayacak olan Allah'tır. Ama yaşatsa da yaşatmasa da onun cennete gireceğini kesinleştirmiştir. Ama kafirler benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlarda Allah-u Teala o kişiyi mümin kabul ediyor mu? Evet, ediyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte Allah-u Teala Mümtehine 12'de diyor ki, Habibim, sana gelen o mümin kadınlardan, sana gelip de tabi olmak isteyen o mümin kadınlardan, şunları, şunları, şunları, şunları gerçekleştirmeleri kaydıyla tövbe al, onlara biat ettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse
onlara Allah-u Teala'nın bakış açısı onların mümin oldukları. Yani biat etmeye gelmişler, henüz biat etmedikleri kesin. Ama mümin diyor Allah-u Teala. Sana gelen, tövbe etmek üzere gelen mümin kadınlar diyor. Yani tövbe etmeden evvel de mümin kategorisinin içine sokuyor Allah-u Teala onları. Kalplerinde hala küfür kelimesi yazmasına rağmen. Ama diğer ayetleri incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bu insanlar delalette değil. Allah'laşmayı diledikleri anda delalet bitmiş. Bu insanlar hüsranda değil. Allah'laşmayı diledikleri anda hüsran da bitmiş. Öyleyse bu muhteva içerisinde küfrün Allah'a göre bitiş noktası, bittiği nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah derler, Rahim Esması ile tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi kurtarır. Ve kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin gözünden kalbine nur yolunu açar. Ve bunların her birini yaparken kişiye öyle dereceler verir ki günahlarını tamamen örter. O güne kadar olan bütün günahlarını tamamen örter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir muhteva kişinin nerede mümin, nerede kafir olduğunu ortaya koyuyor. Ve muhtevaya bakın ki Allah-u Teala'nın kafir standartlarında kabul ettiği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşanlar da onlar da kafir hüviyetinde kabul ediliyor. Bir kişi ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse kafir hüviyetindedir. Dilemezse dalalettedir. Dilemezse hüsrandadır. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Dilerse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir dilek bir kişi üzerindeki bütün kavramları değiştirip tersine çeviriyor. Bir tek dilek. Allah'ın harekete geçmesi için sizin iradenizin, Allah'ın emri paralelinde Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse, dilediğiniz andan itibaren artık siz Allah'ın yolundasınız. Artık siz müminsiniz. Artık siz dalalette değilsiniz. Hidayettesiniz. Artık siz hüsranda değilsiniz.

Reset. Füsranda olanlar Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Kat hasrellezine kezzebu lindika Allah'a. Ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip edenler, yalanlayanlar diyor Allah Teala. Onlar hüsrandadırlar diyor. Ve onlar hidayete eremezler ve makanı muhtedin diyor. Onlar hidayete eremezler diyor Allah Teala. Öyleyse insanın hidayete ermesi, hidayet üzere olması, Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhun ulaşmasını yalanlıyorsa bu mümkün değil. Öyleyse sokaktaki adam der ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Şeytan bunu insanlara insanlık tarihi boyunca lanse etmeye çalışmış ve bugün bunu büyük ölçüde başarmış görünüyor. Ve bu standartlarda olan bir insan Allah-u Teala'nın dizaynında bunu Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddeden bir insansa o dalalettedir, o fısktadır, o hüsrandadır ve o küfürdedir. Bütün dalalette olanlar, hüsranda olanlar, fıstı olanlar hepsi küfürdedir. Öyleyse küfrün bittiği yer üçüncü basamak. Bir ve ikinci basamaklarda olan herkes küfürdeler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden kurtuluyor. Buradaki

ulaştırıncaya kadar sözü var. Yani üçüncü basamakta Allah'laşmayı dileyen bir kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. 21. basamakta Allah onu kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Ama 21. basamağa kadar söz vermiş. Hatta 22. basamağa kadar, arkasından da mutlaka ruh Allah'ın zatında kaybolur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda kişinin mümin olma noktası Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Dikkat edin ki göstergelerin hepsi aynı standartlarda gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi felaha eremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Bütün bu dizaynda kişinin kalbinde küfür yazması onun kafir olmasını ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için geçerlidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde küfür yazar ve o kafirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbi mümin olduğunu söylemese bile, kalbinde hala henüz Allah-u Teala iman kelimesini yazmış olmasa bile, Allah'a göre o kişi mümindir. Çünkü Allah onu mutlaka o seviyeye getirecek, o seviyeye getirmekte de kalmayacak. Ta ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah gerçekleştirecek, söz vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminlerin gireceği yer Allah'ın cennetidir ve amel olan herkes Allah'ın cennetine girer. O kişi mutlaka mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ise mutlaka küfür üzeredir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler veya Allah'a ulaşmayı dilemiyor, başkalarını Allah'ın yolundan men etmiyor ama kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gene kafir hüviyetinde, gene dalalette, gene hüsranda, gene felahın dışında negatif faktörlerin üzerinden atılmadığı alan, İşte Allah yolunda bir insanın birinci ve ikinci basamaklarda oluşu. Üçüncü basamak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın en önemli kararı. Bizim irademizden bekler Allah-u Teala. Ne yazık ki bugünün din kültürü, bu saydığımız, sizlere izah etmeye çalıştığımız bu olayların hiçbirisinden haberdar değil. Neden biliyor musunuz? İnsanların ilim öğrendiği, din öğrendiği kitaplar bu incelikleri yazmıyor. Sebep sadece bu kadar. Ve bu yüzden insanların %90'dan fazlası cehenneme gitmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, bunu bir facia olarak kabul ediyorum. 21. asır bu facianın sona erdirileceği asırdır. Ve bu asır içinde hidayet çağı bütün boyutlarıyla ufku kaplayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بإياك من الشيطان الرجيم، صراط المستقيم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tezzübillahi neşvetim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah-u Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış. Tek bir hedef. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var. O istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, Kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın. O ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse işte bu sırtındaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi denemişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah-u Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. makam basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu, dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzını da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantıyla dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada fizik standartlardadır. Oysa ki Allah-u Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut, zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik, fazl gönderirdik, salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız.
şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için, şu anda beni dinliyorsunuz, bizi dinliyorsunuz, o bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi, mutluluk hedefimi, şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik, bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğul kullanmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sıratımızda kim nedir? Sıratımızda kim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında İnsanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler.
O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sana diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün mübadelelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim?
bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Yani ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler.
Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları cennetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki, anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz. Ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din.
Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka noktalığa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya servetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor, siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse, aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir, o zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim,
Birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse

bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inanımlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursunuz olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım azalır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az, daha az, daha az ilgi duymuyorsa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım insanlar hiç ilgi duymazlar. Onlar dünyaya dönüktürler. Sadece dünya işleri onları alakadar eder. Hep onu söylerler. Allah ile ilişki kurmak karın doyurmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu fizik dünyada elbette insanları yaşamak mecburiyetindeler. Elbette yaşayanlar çalışmak mecburiyetindeler. Dış dünyaya açık bir faaliyet sür git devam edecektir. Ama şu dünya yaşanmaya değer bir dünyadır. Ve bu dünyada mutlu olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız, Allah için hizmet etmek sizin için çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi?
kendi kendinize sorun. Ben Allah için hizmet etmek istiyor muyum? Ben Allah için hizmet ettiğim zaman bundan zevk alıyor muyum? Yoksa bana bu hizmet zorla mı yaptırılıyor? Ben istemediğim halde hizmet etmek mecburiyetinde mi kalıyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi mümkün, hepsi geçerli. Sizin için bir muhteva ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın. Hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım, onları mutlu etmek hususundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey, başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil, sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müteşekkilleri gibi görmek, yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi. Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onları kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız. Onları seveceksiniz. Onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hatalarını tespit etmek, onların yüzlerine vurmak davranışlarınıza etrafınızdaki insanları küçültmeye çalışmak size hiçbir zaman bir şey kazandırmaz. Hep kaybedersiniz. Belki nefsinizi öyle bir üstünlük davasında tatmin edersiniz. Şeytanı da. Ama ruhunuzu tatmin edemezsiniz. Hiçbiriniz başka insanlara hadlerini bildirmek üzere yaratılmadınız. Hepiniz birbirinize yardım ederek toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün. Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hatlarını bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti, hepinize çağrısı kendi zatınıdır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde 1. gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi gelir. Sonsuz debili, saniyede sonsuz su aktan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de
Sever A. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah-u Teala sevgini izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar. Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğun arkasında Allah yok. Mutsuzluğun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin. Aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun, Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi
yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. Başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum, olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, ne de bir hata yakalarsanız, o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız, yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız.
Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz? Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. Manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar. Kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkinli yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçim yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman ki her zaman olacaktır. Hangi seviyede olursa olsun olacaktır. Bu konuda hedefiniz o kardeşinizi yüceltmek olmalıdır. Onun hatasını onun ortağı hakaret eder bir biçimde söylemek, sen bilmiyorsun demek veya bunu söylemeden ama davranışınızla onu o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. Onların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var. Orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarımıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan şey şeytanın nefsinizde olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğimiz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin
tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu neslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah-u Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse, kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. Ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimizi, onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız, Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın dininde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa, bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa, hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emr mevkiinde olanlar sakın
Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nefisler devreye giriyor. Ve o nefislerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki onu o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzele ulaşmak için çalışsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal mahluklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz.
Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. Başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafları, Allah'ın onları seveceği, daha güzele ulaştıracağı bir dayanakları, bir bazları mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi sevin. Herkesle ilgilenin. Onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışın. Nefsinizin ters davranışlarıyla insanları ve özellikle kendinizi üzmeyin. En çok siz üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, onun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzdan nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. Herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki İnsanları da seversiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak
onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken neden insanların kalbini kırasınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün, bana değil kendi kendinize cevap verin, hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? Birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz o kadar sabikun olursunuz. Kur'an-ı Kerim insanları 28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız? İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kılacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp en üstün gelenlerdir. Çünkü onların neslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesaba çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge 100 üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabitin olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nesler nasıl varlıklardır ki? Biraz
fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayndan vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz

güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepimiz için en güzel olan bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız. Onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye, sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın. Hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan. Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler, davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salavatı ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi.
açar.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izzüllahi ve şeytan hocam. Ve ya kenes sallatı ve sallatı ve sallatı ve sallatı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Üniversitemizin sevgili öğrencileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen, dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devredici bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah-u Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

Uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Habibim, sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-ül Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazla salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka tezkiyeyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasına tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır, nefes alıp verecektir.
yemesi için yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esmasıyla tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ekinneti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dinliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle faz ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın Rahim esması o kişiye tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, Rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. O kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, Rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah-u Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah-u Teala onda mutlaka Rahim esmasını tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir, dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne
gelen rahmetle faz, oradan geriye döner, Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Onların göğsünü teslime açar. Buyuruyor. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şer edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve faz nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan, göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmet de, fazla da. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye ikisi de giremez. Ne rahmet ne faz. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar. Sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah-u Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah-u Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse,
O zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah-u Teala. Belli ki Allah-u Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahü yeştevi ileyhi men yeşavü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor, 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor.
ve Allah'tan gelen rahmete faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor ve Allah ona tabi olacağı mürşidini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidini görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla, yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesinin yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İrade de azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri 10 verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru zikirdir. Bu noktadan evvel
Yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Velevle fadlullahi aleyhi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız. Geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir, zikrullah'tır, Allah'ın isminin tekrarıdır ve Allah Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece müminlerin üzerine Allah Teala fazıl
ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezkiye zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbin Allah'a dönük olan kapısının mührü açılmıştır ve mühür oradadır. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat, mührü kalbin alt boyutuna kadar indirir, zülmani kapıya kadar indirir ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler, dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi, zikrini tamamlayarak durdurur, zikir bittiği andan itibaren rahmetle faz, rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlarlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katlıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi, vücudumuzda, fizik vücudumuz içinde bir rehini olan nefs, birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7 fazilet birikimidir, fazıl birikimidir, iki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh,
birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir yüzeyde nur birikimi, nefs ikinci gök katının kapısını açar, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime, fela uksimu bin nefsi levameti, hayır o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur fazla olarak. %2 rahmette hep vardır kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında, nefsin kalbinde %21 fazla birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah-u Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir, kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs, İrce-i ilâ Rabbiki radiyeten mardiye, Allah'ın, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor, Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimimiz oluşturuyoruz. Nefsi tezkiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2 %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sıfırdı. 10. basamağa yükselene kadar da sıfırdı. Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta
fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıllar, %2'de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanların paraleli olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesim intihaya ulaşıp oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhin masîr diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır. Fena makamında %51'den 61'e kadar. Beka makamında %71'e kadar. Zühd makamında %81'e kadar. Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimize hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar
örtülecektir. Sonra Allah Teala ona, onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir.

görmesi. Diyor ki Allah Teala o sahabe Kunel Ebeyli'ne var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazlul Azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar ki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, Rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre

Seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve okumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Vela zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat. Onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir.
Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Ve bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın. Sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın. Hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi.
Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vakti kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktini yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktini yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Bu arada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere, mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız?
biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde, korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Baş vezir yaklaşıyor. Padişahım diyor. Bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama baş vezir de bunu söylüyor. Padişah baş vezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında.
O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirdiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi, iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır.
Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de, ikindiyi de, akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de, ikindiyi de, akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içindeki sesle dua ederek namazını kılar. Başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden
onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş,
Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuzluk uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa öndekinin de secde vasitinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir önceki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle
Bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû. Sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağım bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer 2 vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 10 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. Kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa, size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan 7. kata çıkabilenlerin secdesini, 3. kattaki 2 katlı mescidi,
üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü kitaptan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra makamı Mahmud'u, sonra divanı salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra indilahi. Ve indilahinin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de
defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık, tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bihakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Altyazı M.K.

Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" buyuruyor. Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün, yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasına diyor ki, yoksa yardım olunmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah-u Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi, zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun 1. katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak 1. gök katına kadar çıkar. Ve böylece

Ve temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, Adem'e geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümleyle söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esmasını tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşad makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşad makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinlet alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. Sekizinci basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki üçüncü işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. Dördüncü kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. Kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mührün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Farz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde.
%2'ye ulaştığı zaman bu birikim, huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın temsil, yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gereğince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15 bin zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki, mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkiyesi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime.
وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Fazl da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zülmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mührün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasınız bile, ki 7000 zikirle başlarsınız, başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mührün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mührü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuzda mürşidin ruhu gelip başımızın üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor, dergahta yerini alıyor.
mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor bizim başımıza, başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe Suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyre sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah-u Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların İman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp
dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem